Giden günlerim oldu. Seni anmadım, yola bakmadım hala. Dile gelmeden düşlerim yalnızlığa.

Bir sabah boş evinde üşüyerek uyanacaksın. Titrek kalbini eski mektuplara saracaksın. Ben seninle bir günü bir ömre kıyaslarken, sen benden bir haber başka kollarda uyuyormuşsun. Olsun, avuçlarında ben, boynunda benim kokum. Ben seni çoktan unuttum. Sen beni unutamayacaksın.

Kaç kere kırıldım, kaç kere yıkıldım, yine de geri döndüm sana. Sözümden döndüm, kimimi de gördüm. Boşver, öylesi müstehak bana. Şeytanın kölesi oldum sayende, aşkından ölesi oldum sayende. Ya bu şehrin delisi oldum sayende. Öylesi müstehak bana. Artık, artık aşk, artık aşk, meşk.

0: mı bebe gideyim. Arama beni ya bir daha, bırakın sabredeyim.
1: Tek reklam. Şu an radyodasın ama bazı haberler sadece sesli olmaz. Bayburt'taki gelişmeleri bayburthaber.com adresinde izle. Uygulamayı indir, anında haberin olsun. Bayburthaber.com, Bayburt'un lider haber merkezi.

0: Toprağınızın değeri doğru mühendislikle ölçülür. Ağbal Harita Mühendislik ve Emlak Danışmanlığı profesyonel çözümleriyle hizmetinizde. İfraz, yola terk, parselasyon ve hassas. Yer gösterme işlemlerinde teknik tecrübe. Gayrimenkul alım, satım ve kiralama süreçlerinde şeffaf danışmanlık. Adres Hafız Osman Caddesi numara 6. Telefon 536 813 0780. Ağbal Harita ve Emlak.
1: Bayburt'ta bir ilk. Gerçek İtalyan lezzetleri Casa de Pasta'da. El yapımı makarnalar, İtalyan usulü Napoli pizzalar, özel bov lezzetleri ve soslu tavuk çeşitleriyle farkı ilk lokmada hissedin. Kalite, hijyen ve güvenin adresi Casa de Pasta. Instagram Casa de Pasta 69. Adres Yeni Valilik Arkası Çoruh kenarında. Telefon 0458 211 1101. Casa de Pasta. Lezzetin yeni hali.
0: Eğlencenin en yeni adresi Kafes PlayStation ve Karaoke Salonu. PlayStation 5, PlayStation 4 Pro, 4K Ultra HD televizyon ve en güncel oyunlarla eğlence Kafes PlayStation ve Karaoke Salonu'nda. Kafes PlayStation ve Karaoke Salonu, Üniversite Yolu Çoruh tarafında. Kafes PlayStation, kaliteli eğlencenin tek adresi.
2: Gaziantep sofrası. Gaziantep mutfağının eşsiz ve unutulmaz lezzetleri artık Bayburt'ta. Beyran çorbasından Adana ve Urfa kebabına, kuzu şişten cartlak kebabına, patlıcan kebabından pide ve lahmacuna varana kadar tadı damağınızda kalacak yöresel Gaziantep lezzetlerini siz değerli Bayburt halkına sunuyoruz. Adres Vali Nihat 3 Yıldız Caddesi, 4 Yol Mevki. Telefon 458 211 1112.
3: Her gelinliğin bir hikayesi vardır. O hikayenin en özel anına dokunmak için geliyoruz. Bride Stories Bridal House artık Bayburt'ta. En şık gelinlik modelleri, göz alıcı kınalıklar, geleneksel bindallı ve kaftanlar. Aradığınız o büyülü dokunuş Bride Stories Bridal House'da. Adres Genç Osman Mahallesi 1071 Residence'da. Instagram Bride Stories Bridal. Bride Stories, mutluluğun hikayesi.

0: Kafes PlayStation reklamları sunar.
1: Kıymetli Bayburt halkı, uzun yıllardır yemek sektöründe yaşanan olumsuz gelişmeler, tutarsız fiyat politikaları ve hijyensiz çalışma ortamları bizi ziyadesiyle üzmüştür. Yaşanan tüm bu olumsuzluklardan dolayı Paşa Mehmet ailesi olarak siz değerli Bayburt halkına kalite, hijyen ve fiyat performans açısından en iyisini sunmak için duruma el koymuş bulunmaktayız. 1951 Paşa Mehmet.
2: Bayburt Sürücü Kursu. C sınıfı kamyon ehliyet kayıtlarımız başlamıştır. A, A1, A2, B manuel, B otomatik, C sınıfı ehliyet çeşitleri, SRC belgeleri ve psikoteknik belgesiyle hizmetinizdeyiz. Adres: Cumhuriyet Caddesi, numara 18, kat 1. Telefon: 211-4899. Sürücü eğitiminde 36. yılımız. Bayburt Sürücü Kursu.
3: Müjde. Bayburt'ta çorbacı açıldı. Şifa niyetiyle özenle hazırlanan kelle paça, ayak paça, işkembe, ezogelin, tavuk, mantar, kuru fasulye ve kavurma gibi daha birçok lezzet şifa çorbacısında sizleri bekliyor. Adres: Üniversite Yolu Kafeler karşısında. Sipariş hattı 0458-222-1444. Şifa çorbacısı. Her kasede şifa.
4: En özel anılarınızda en iyi fotoğrafları, en etkileyici videoları istemeniz gayet normal. Doğal fotoğraf ve video çözümleriyle Düğün Olsa hizmetinizde. Düğün Olsa rezervasyon 0850-360-6572. Düğünolsa.com. Düğün Olsa, fotoğraf ve video çekimlerinde en iyi adresiniz.
5: Çiğ köftede ezberleri bozmaya geldik. Babacan Çiğ Köfte'de makineler değil, eller konuşuyor. Her ayın 15 ve 16'sında 1 kilo alana 500 gram hediye. Her ayın 6'sı ve 10'u arasında Yelan Noktası'na özel her kovanın yanına ayranınız bizden. Adres: Üniversite Yolu Çoruh tarafında. Telefon: 0458-333-1133. Babacan Çiğ Köfte. Lezzetin babası, çiğ köftenin hası.
0: Kafes PlayStation reklamları

0: Düğün olsa reklamları sunar.
1: Esan Prefabrik'le hayalinizdeki yapı, ev sistemleri, konteyner ve prefabrik evler artık bir telefon uzağınızda. Dayanıklı, konforlu, hızlı ve estetik çözümler sunan Esan Prefabrik Çelik Yapı, yüksek kaliteyi uygun fiyat politikasıyla sizlerle buluşturur ve her projede güven inşa eder. Telefon 0546 850 2969. Esan Prefabrik Çelik Yapı. Siz hayal edin, biz inşa edelim.
2: Bayburt'ta ayrıcalıklı bir yaşamın kapıları aralanıyor. Saygın Kent'te satışlar başladı. Adliye Sarayı proje alanının hemen yanında 156 metrekarelik geniş 3 artı 1 daireler özel tasarım detaylarıyla sizleri bekliyor. Detaylı bilgi için 444-6569 Dora Yapı, yaşama açılan kapı.
3: Tarzını yansıtmak isteyenlerin adresi artık Bayburt'ta. DK Street Bay ve Bayan Giyim Mağazası'nda.

0: Bayburt döneri 250 TL. 1 kilogram Bayburt döneri sadece 2500 TL. Üstelik aynı fiyatla paket servisimiz mevcuttur. Balcı Kardeşler Veli Şaban Mahallesi Erzurum Caddesi'nde. Alo sipariş hattı 0458 333 26 26. Balcı Kardeşler. Döner Balcı'da yenir.
1: Düğün olsa reklamları sundu. Her reklam iş yerinizin ve markanızın kimliğine yapılan uzun vadeli yatırımdır. Ünifem'le fark edilirsiniz. 0543 360 18 64 WhatsApp hattımızdan bizlere ulaşarak reklamlarınızda fark yaratabilirsiniz. Ünifem'le fark edilirsiniz.

Kamu spotu. Aile hekimlerimiz ülkenin dört bir yanında sağlık rehberiniz olmaya devam ediyor. Size en yakın hekiminiz aile hekiminiz. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

0: Reklamlar. En özel anılarınızdan geriye en güzel karelerin, en unutulmaz gülümsemelerin kalmasını istemeniz gayet doğal. Sıra dışı fotoğraf ve video çözümleriyle Düğün Olsa hizmetinizde. Düğün Olsa rezervasyon 0850 360 65 72. Düğünolsa.com. Düğün Olsa, fotoğraf ve video çekimlerinde en iyi adresiniz.
1: Bayburt'un gerçek gündemi, video haberler ve özel röportajlar bayburthaber.com'da. Mobil uygulamayı ücretsiz indir, Bayburt'u anında takip et. Tarafsız, güncel, güvenilir. Bayburthaber.com, Bayburt'un dijital dünyaya açılan kapısı.
2: Her gelinliğin bir hikayesi vardır. O hikayenin en özel anına dokunmak için geliyoruz. Bay Stories Bridal House artık Bayburt'ta. En şık gelinlik modelleri, göz alıcı kınalıklar, geleneksel bindallı ve kaftanlar. Aradığınız o büyülü dokunuş Bay Stories Bridal House'da. Adres Genç Osman Mahallesi 1071 Residence'da. Instagram Bay Stories Bridal. Bay Stories, mutluluğun hikayesi.
3: Bayburt Sürücü Kursu. C sınıfı kamyon ehliyet kayıtlarımız başlamıştır. A, A1, A2, B manuel, B otomatik, C sınıfı ehliyet çeşitleri, SRC belgeleri ve psikoteknik belgesiyle hizmetinizdeyiz. Adres Cumhuriyet Caddesi numara 18 kat 1. Telefon 211-4899. Sürücü eğitiminde 36. yılımız. Bayburt Sürücü Kursu.
4: Bayburt'ta bir ilk. Gerçek İtalyan lezzetleri Casa de Pasta'da. El yapımı makarnalar, İtalyan usulü Napoli pizzalar, özel bov lezzetleri ve soslu tavuk çeşitleriyle farkı ilk lokmada hissedin. Kalite, hijyen ve güvenin adresi Casa de Pasta. Instagram Casa de Pasta 69. Adres Yeni Valilik Arkası Çoruh kenarında. Telefon 0458 211 1101. Casa de Pasta. Lezzetin yeni hali.
5: Müjde! Tazeliğin ve doğallığın adresi Ayaz Manava yeni şubesiyle hizmetinizde. En taze sebze ve meyveler, özenle seçilmiş kuru meyveler, doğal dondurma, taze sıkılmış meyve suyu ve geleneksel turşu çeşitleri şimdi çok daha yakın. Üstelik paket servisimizle doğallık ve lezzet kapınıza kadar geliyor. Sipariş için 0533 233 25 69. Instagram Manava Yaz. Ayaz Manavı. Meyve ve sebzede tazeliğin adresi.

0: Bayburthaber.com haberleri sunar.
1: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Adalet Bakanı Akın Gürlek, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımız yasa dışı bahis ve spor suçları soruşturma bürosu marifetiyle Dünya Kupası final maçı öncesinde kapsamlı bir çalışma yürütmüştür. Yasa dışı bahis sitelerine entegre şekilde çalıştığı değerlendirilen 19 dış finans evi deşifre edilmiş, 23 şüphelinin yakalanmasına yönelik adli işlemler başlatılmıştır açıklamasında bulundu. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar ziyareti sırasında ülke basınına açıklamalarda bulundu. Fidan, Katar'la Türkiye'nin tarihi ve güçlü ilişkilere sahip iki ülke olduğunu vurgulayarak, iki ülke arasındaki stratejik ortaklığın temelinin merhum Katar Emiri Şeyh Hamed bin Halife Al Sani döneminde atıldığını bildirdi. Fidan, "Dileğimiz odur ki bir an önce İran ve Amerika arasında bir anlaşmaya tekrar dönülsün," dedi. Yargıda toplu izin kullanımı anlamına gelen adli tatil bugün başladı. Tatil süresince adliyelerde görev yapacak nöbetçi mahkemeler tutuklusu olan ve acil nitelik taşıyan davalara bakacak. Diğer davalara ise yeni adli yıla kadar ara verilecek. Yüksek yargı organları Danıştay'la Yargıtay'da nöbetçi heyetler görev yapacak. Danıştay'da görev alacak nöbetçi heyet esastan karar veremeyecek ve yalnızca yürütmenin durdurulması taleplerini karara bağlayabilecek. Yargıtay'da da ceza ve hukuk olmak üzere iki nöbetçi daire görev yapacak. Nöbetçi Ceza Dairesi tutuklu sanıklarla ilgili dosyalara bakacak. İran Atom Enerjisi Kurumu ABD'nin inşaat halindeki Darhovin nükleer enerji santraline saldırdığını duyurdu. ABD Başkanı Donald Trump, Cumhuriyetçi Parti'nin Rusya'ya yaptırımları içeren yasa tasarısına İran'ın da eklenmesi gerektiğini bildirdi.
2: Spor.
1: Dünya Kupası final maçında Arjantin'le karşılaşan İspanya uzatmalarda bulduğu golle maçı 1-0 kazandı ve kupanın sahibi oldu. A Milli Erkek Voleybol Takımı 2026 Milletler Ligi'nin Sırbistan'da düzenlenen 3. haftasındaki 4. ve son maçında İran'ı 3-1 yendi. Filenin Efeleri bu galibiyetle tarihinde ilk kez finallere katılma hakkı elde etti. Beşiktaş savunma oyuncusu Tayyip Talha Sanuç'un Çaykur Rizespor'a transfer olduğunu açıkladı. Sanuç Karadeniz ekibiyle 2 yıllık sözleşme imzaladı. Milli güreşçi Kerem Kamal Macaristan'da düzenlenen uluslararası turnuvada erkekler Greco-Roman stil 63 kiloda gümüş madalya kazandı.
2: Para piyasaları.
1: Serbest piyasada gram altın 6.062 lira 44 kuruş, Amerikan doları 47 lira 16 kuruş, euro 53 lira 94 kuruş, sterlin 63 lira 46 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 90 dolar 63 sent, bir bitcoin 64.749 dolardan, Borsa İstanbul Birleşik Endeksi 13.981 puandan işlem görüyor.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey kesimleriyle Akdeniz'in parçalı yer yer çok bulutlu, Rize çevreleriyle Kastamonu'nun iç, Erzurum'un kuzey kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı bekleniyor. Rüzgarın ise kuzey ve doğu, öğle saatlerinde güney kesimlerde güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
0: Bayburthaber.com haberleri sundu.

0: Kafes PlayStation reklamları sunar.
1: Odun ateşinde pişen enfes lezzetiyle gerçek Bayburt dönerine hazır mısınız? Balcı kardeşlerde 1 kilo Bayburt döneri 3000 lira yerine sadece 2800 lira. Porsiyon 300 lira, dürüm dönerse yalnızca 280 lira. Uygun fiyat, kaliteli hizmet Balcı kardeşlerde. Telefon 0458 333 26 26. Instagram Balcı kardeşler Bayburt, Balcı kardeşler. Döner Balcı'da yenir.
2: Evinizdeki inatçı lekelere son. İnatçı Yadı yıkama profesyonel çözümleriyle hizmetinizde. Halı, koltuk, battaniye, yorgan ve stor perdelerinizi son teknoloji makineler ve özel fırçalama tekniğiyle yıpratmadan derinlemesine yıkıyor ve evinize kadar teslim ediyoruz. Yadı Salı Yıkama, Zahit Mahallesi, 21 Şubat Sanayi Sitesi'nde. Telefon 0539 352 çift 069. Yadı Salı Yıkama, kusursuz temizliğin adresi.
3: Düğün olsa da 2026'ya özel yüzünüzü gülümsetecek indirimler başladı. Tüm paketlerde geçerli, sadece 20 çifte özel %20 indirim fırsatı sizleri bekliyor. Profesyonel fotoğraf ve video çekimleriyle en özel gününüzü ölümsüzleştirin. Detaylı bilgi ve rezervasyon 0850 360 65 72. Düğün olsa profesyonel fotoğraf ve video çekimleri.
4: Çoruh Hamam, özel anlarınız için kusursuz dokunuş. Sadıç Hamamı, gelin hamamı ve tüm özel günlerinizde hizmetinizdeyiz. Sıcak havuz keyfi ve usta kesecilerimizle günün yorgunluğunu üstünüzden atmanın en doğal yolu. Her cuma kadınlara hizmet vermekteyiz. Çoruh Hamam, 1071 Rezidans'ta. Telefon 458-222-1071. Çoruh Hamam, geleneksel kültürün modern dokunuşu.
0: Kafes PlayStation reklamları sundu.

0: Düğün olsa reklamları sunar.
1: Sizce de kombi bakımının ve petek temizliğinin zamanı gelmedi mi? Kardeşler Kombi, yenilenen yüzüyle yeni adresinde hizmetinizde. Adres: Şeyh Hayran Mahallesi, Türkistan Caddesi numara 20. Detaylı bilgi ve randevu almak için 0458 333 48 48 0552 756 2069. Kardeşler Kombi, beyaz eşya ve kombi servisinde güvenilir adresiniz.
2: Esan Prefabrik'le hayalinizdeki yapı, ev sistemleri, konteyner ve prefabrik evler artık bir telefon uzağınızda. Dayanıklı, konforlu, hızlı ve estetik çözümler sunan Esan Prefabrik Çelik Yapı, yüksek kaliteyi uygun fiyat politikasıyla sizlerle buluşturur ve her projede güven inşa eder. Telefon 0546 850 2969. Esan Prefabrik Çelik Yapı. Siz hayal edin, biz inşa edelim.
0: Toprağınızın değeri doğru mühendislikle ölçülür. Ağbal Harita Mühendislik ve Emlak Danışmanlığı profesyonel çözümleriyle hizmetinizde. İfraz, yola terk, parselasyon ve hassas. Yer gösterme işlemlerinde teknik tecrübe. Gayrimenkul alım, satım ve kiralama süreçlerinde şeffaf danışmanlık. Adres: Hafız Osman Caddesi numara 6. Telefon 536 813 0780. Ağbal Harita ve Emlak.
3: Müjde. Bayburt'ta çorbacı açıldı. Şifa niyetiyle özenle hazırlanan kelle paça, ayak paça, işkembe, ezogelin, tavuk, mantar, kuru fasulye ve kavurma gibi daha birçok lezzet şifa çorbacısında sizleri bekliyor. Adres: Üniversite Yolu Kafeler karşısında. Sipariş hattı 0458 222 1444. Şifa çorbacısı. Her kasede şifa.
4: Çiğ köftede ezberleri bozmaya geldik. Babacan çiğ köftede makineler değil, eller konuşuyor. Her gün taze, bilek gücüyle yoğrulan gerçek el lezzetiyle tanışın. 14 çeşit kova, özel soslar ve meşhur ejderha acısı Babacan çiğ köftede. Adres: Üniversite Yolu Çoruk tarafında. Telefon 0458 333 1133. Babacan çiğ köfte. Lezzetin babası, çiğ köftenin hası.
0: Düğün olsa reklamları sundu.

0: reklamlar.
1: Bayburt Sürücü Kursu. C sınıfı kamyon ehliyet kayıtlarımız başlamıştır. A, A1, A2, B manuel, B otomatik, C sınıfı ehliyet çeşitleri, SRC belgeleri ve psikoteknik belgesiyle hizmetinizdeyiz. Adres: Cumhuriyet Caddesi, numara 18, kat 1. Telefon: 211-48-99. Sürücü eğitiminde 36. yılımız. Bayburt Sürücü Kursu.
2: Bayburt'ta ayrıcalıklı bir yaşamın kapıları aralanıyor. Saygın Kent'te satışlar başladı. Adliye Sarayı proje alanının hemen yanında 156 metrekarelik geniş 3 artı 1 daireler özel tasarım detaylarıyla sizleri bekliyor. Detaylı bilgi için 444-6569. Dora Yapı, yaşama açılan kapı.
3: Bayburt'un gerçek gündemi, video haberler ve özel röportajlar bayburthaber.com'da. Mobil uygulamayı ücretsiz indir, Bayburt'u anında takip et. Tarafsız, güncel, güvenilir. bayburthaber.com, Bayburt'un dijital dünyaya açılan kapısı.
4: En özel anılarınızdan geriye en güzel karelerin, en unutulmaz gülümsemelerin kalmasını istemeniz gayet doğal. Sıra dışı fotoğraf ve video çözümleriyle Düğün Olsa hizmetinizde. Düğün Olsa rezervasyon 0850 360 65 72. düğünolsa.com. Düğün Olsa, fotoğraf ve video çekimlerinde en iyi adresiniz.
5: Tarzını yansıtmak isteyenlerin adresi artık Bayburt'ta. DK Street Bay ve Bayan Giyim Mağazası'nda stil, konfor ve kalite uygun fiyatlarla sizleri bekliyor. Açılışa özel tüm ürünlerde %10 indirim avantajıyla ayakkabıdan monta, pantolondan cekete, gömlek ve eşofman seçeneklerine kadar aradığınız her ürün DK Street'te. DK Street, üniversite yolu üzeri Çoruh tarafında. Instagram DK Street Giyim.
4: Uygun bütçeyle firmanızın sesi olalım. UniFM'le fark edilirsiniz. UniFM reklam hattı 0850 360 1864. UniFM'le fark

0: Fest PlayStation reklamları sunar.
1: Müjde! Tazeliğin ve doğallığın adresi Ayaz Manava yeni şubesiyle hizmetinizde. En taze sebze ve meyveler, özelle seçilmiş kuru meyveler, doğal dondurma, taze sıkılmış meyve suyu ve geleneksel turşu çeşitleri şimdi çok daha yakın. Üstelik paket servisimizle doğallık ve lezzet kapınıza kadar geliyor. Ayaz Manava yeni şubesiyle Üniversite Yolu AVM girişinde. Instagram manavayaz. Ayaz Manavı. Meyve ve sebzede tazeliğin adresi.
2: Balcı kardeşlerden dev kampanya. Her cumartesi halk günü ilan ediyoruz. Cumartesi günlerine özel odun ateşinde pişen enfes 100 gram Bayburt döneri 250 TL. 1 kilogram Bayburt döneri sadece 2500 TL. Üstelik aynı fiyatla paket servisimiz mevcuttur. Balcı kardeşler Veli Şaban Mahallesi Erzurum Caddesi'nde. Alo sipariş hattı 0458 333 26 26. Balcı kardeşler. Döner Balcı'da yenir.
3: Gaziantep sofrası. Gaziantep mutfağının eşsiz ve unutulmaz lezzetleri artık Bayburt'ta. Beyran çorbasından Adana ve Urfa kebabına, kuzu şişten cartlak kebabına, patlıcan kebabından pide ve lahmacuna varana kadar tadı damağınızda kalacak yöresel Gaziantep lezzetlerini siz değerli Bayburt halkına sunuyoruz. Adres: Vali Nihat 3 Yıldız Caddesi, 4 Yol Mevki. Telefon 458 211 11 12.
4: Oltulu Arıcılık. Oltulu Arıcılık. Çımaal köyünün zirvesinden toplanan binbir çeşit nektarların karışımıyla oluşan kaliteli ve organik çiçek balı satışlarımız başlamıştır. Oltulu Arıcılık. Oltulu Arıcılık. Telefon 0531 915 67 27. Oltulu
0: Arıcılık. Kafes PlayStation reklamları sunuyor.

0: 5.
1: Bir hafta boyunca en çok çaldığımız 20 hit şarkıda ilk 5'i hatırlamaya hazır mısınız? Listemizin 5 numarasında Sefo yine seni severdim.
2: 5 numara.
3: Yaralarımı sardım da.
1: 4 numarada Edis, yalancı şahidim.
2: 4 numara.
4: Yalancı şahidim bir ay benim.
1: Tantaşçı gidişat haftanın 3 numarası.
2: 3 numara.
5: Bu gidişat sorun olacak. Bu yara benim sonum olacak.
1: Sezen Aksu aşk dansı 2 numarada.
2: 2 numara.
6: Umurumda mı dünya batsa da yarın sevgi.
1: Ve geldik zirveye. Hande Ünsal Halim haftanın 1 numarası.
2: 1 numara.
7: Yanıyoruz aslında bir delilik. Bu hani yenilir yutulur değil ah bu.
1: En iyi şarkıların listesi Pop 20'yi takibe devam edin.
0: Pop 20'de ilk 5'i hatırlattı. İyi müzik devam ediyor.

Tek reklam. Düğün olsa da 2026'ya özel yüzünüzü gülümsetecek indirimler başladı. Tüm paketlerde geçerli, sadece 20 çifte özel, %20 indirim fırsatı sizleri bekliyor. Profesyonel fotoğraf ve video çekimleriyle en özel gününüzü ölümsüzleştirin. Detaylı bilgi ve rezervasyon 0850 360 65 72. Düğün olsa, profesyonel fotoğraf ve video çekimleri.

0: hamamlar.
1: Çoruh Hamam, özel anlarınız için kusursuz dokunuş. Sadıç hamamı, gelin hamamı ve tüm özel günlerinizde hizmetinizdeyiz. Sıcak havuz keyfi ve usta kesecilerimizle günün yorgunluğunu üstünüzden atmanın en doğal yolu. Her cuma kadınlara hizmet vermekteyiz. Çoruh Hamam 1071 Rezidans'ta. Telefon 458-222-1071. Çoruh Hamam, geleneksel kültürün modern dokunuşu.
2: Bayburt Sürücü Kursu. C sınıfı kamyon ehliyet kayıtlarımız başlamıştır. A, A1, A2, B manuel, B otomatik, C sınıfı ehliyet çeşitleri, SRC belgeleri ve psikoteknik belgesiyle hizmetinizdeyiz. Adres: Cumhuriyet Caddesi, numara 18, kat 1. Telefon: 211-48-99. Sürücü eğitiminde 36. yılımız. Bayburt Sürücü Kursu.
3: Esan Prefabrik'le hayalinizdeki yapı, ev sistemleri, konteyner ve prefabrik evler artık bir telefon uzağınızda. Dayanıklı, konforlu, hızlı ve estetik çözümler sunan Esan Prefabrik Çelik Yapı, yüksek kaliteyi uygun fiyat politikasıyla sizlerle buluşturur ve her projede güven inşa eder. Telefon 0546-850-2969. Esan Prefabrik Çelik Yapı. Siz hayal edin, biz inşa edelim.
1: Kıymetli Bayburt halkı, uzun yıllardır yemek sektöründe yaşanan olumsuz gelişmeler, tutarsız fiyat politikaları ve hijyensiz çalışma ortamları bizi ziyadesiyle üzmüştür. Yaşanan tüm bu olumsuzluklardan dolayı Paşa Mehmet ailesi olarak siz değerli Bayburt halkına kalite, hijyen ve fiyat performans açısından en iyisini sunmak için duruma el koymuş bulunmaktayız. 1951 Paşa Mehmet.
4: Müjde! Tazeliğin ve doğallığın adresi Ayaz Manavı yeni şubesiyle hizmetinizde. En taze sebze ve meyveler, özenle seçilmiş kuru meyveler, doğal dondurma, taze sıkılmış meyve suyu ve geleneksel turşu çeşitleri şimdi çok daha yakın. Üstelik paket servisimizle doğallık ve lezzet kapınıza kadar geliyor. Sipariş için 0533-233-2569. Instagram Manav Ayaz. Ayaz Manavı. Meyve ve sebzede tazeliğin adresi.
5: Elimden yürü benle, kapat kulağını, sen de kim ne söylerse dinleme. Ben sana hasret, sen

0: olsun.
1: Bayburthaber.com yerel haberleri sunar.
2: Yazyurdu köyündeki yangın sonrası hasar tespit çalışması başladı. Bayburt'un merkez ilçesine bağlı Yazyurdu köyünde meydana gelen yangının ardından Bayburt valisi Mustafa Eldivan olay yerine giderek incelemelerde bulundu. Yangından etkilenen vatandaşlarla bir araya gelen vali Eldivan, geçmiş olsun dileklerini ileterek devletin tüm imkanlarıyla vatandaşların yanında olduğunu vurguladı. Çatıksu Köyü Konağı düzenlenen törenle hizmete açıldı. Bayburt'un Çatıksu Köyü'nde sosyal yaşamı canlandırmak ve ortak kullanım alanı sağlamak amacıyla inşa edilen modern köy konağı, düzenlenen resmi törenle hizmete açıldı. Saygı duruşu ve istiklal marşının okunmasıyla başlayan program, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle devam etti. Protokol üyelerinin katılımıyla gerçekleştirilen açılış kurdelesi kesiminin ardından, davetlilere yemek ikram edildi ve halk oyunları gösterisi sunuldu. Çoruh Nehri yürüyüş yolunda temizlik ve onarım çalışması. Bayburt Haber tarafından kamuoyunun gündemine taşınan Çoruh Nehri kıyısındaki yürüyüş yolunda yaşanan bakımsızlık ve çevre kirliliğinin ardından Bayburt Belediyesi ekipleri bölgede çalışma gerçekleştirdi. Rabia Kadıoğlu Parkı'nda bulunan yürüyüş yolunda yapılan temizlik ve bakım çalışmalarıyla birlikte vatandaşların dile getirdiği sorunların giderilmesine yönelik adım atıldı. Bayburt Üniversitesi Avrupa Karate Şampiyonası yolcusu. Bayburt Üniversitesi, uluslararası spor organizasyonlarında Türkiye'yi ve Bayburt'u temsil edecek. Arnavutluğun başkenti Tiran'da düzenlenecek olan EUSA Avrupa Üniversiteleri Karate Şampiyonası'nda, Bayburt Üniversitesi sporcuları ve teknik heyeti, ay yıldızlı formayla mücadele edecek. 8-16 Eylül 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan bu prestijli organizasyonda, Avrupa'nın farklı ülkelerinden gelen üniversite sporcuları madalya mücadelesi verecek. Bayburtlu Vali Mehmet Fatih Çiçekli görevden alındı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan 2026-182 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararıyla Ardahan Valiliğinde görev değişikliğine gidildi. Karar kapsamında Bayburtlu Vali Mehmet Fatih Çiçekli görevden alınırken, boşalan Ardahan Valiliğine Gaziantep Şehit Kamil Kaymakamı Ömer Hilmi Yamlı atandı. Yerel haberleri dinlediniz. Herkese sağlıklı günler dileriz.
1: Bayburthaber.com yerel haberleri sundu.
3: Hangi şarkılar çıkmış?
4: Hangi ilginç olaylar olmuş?
3: 2 saat boyunca şarkının en iyisi, muhabbetin en keyiflisi.
5: Merhaba, ben Olabilir. Duyduk duymadık demeyin de hafta içi her gün en iyi şarkıları sizler için çalıyorum.
3: Duyduk duymadık demeyin başlıyor.

Efendim herkese mutlu haftalar. Yeni bir haftadayız. Tarihler 20 Temmuz'u göstermekte. Ben Balamir Yıldız. Güzel bir pazartesi gününe hafta başında sizlerle birlikteyiz. Efendim yeni hafta sağlık, huzur, mutluluk, başarı getirsin, aşk getirsin, şans getirsin diyelim ve başlayalım. Balamir Yıldız Instagram adresini program süresi boyunca bana mesajlarınızı gönderebilirsiniz. Vakit kaybetmiyoruz. Hoş geldiniz.

Evet, duyduk duymadık demeyince birlikteliğimiz başladı, yeni başladık. 17 Temmuz'dan itibaren Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası ve cep telefonu numarasıyla girişler geçici olarak kısıtlanacak efendim. Nerede? Doğa Mobil uygulamasındaki QR kod üzerinden yapılacak işlemler sadece. Depozito sisteminde yeni dönem diyoruz biz buna canım dinleyen. Evet, Türkiye Çevre Ajansı Başkanı Nurullah Öztürk sistemdeki kuyrukları ve suistimalleri önlemek amacıyla Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası ve cep telefonu numarasıyla sisteme girişlerin belli bir dönemliğine kısıtlanacağını açıklıyor. Sisteme sadece mobil uygulama üzerinden QR kodla giriş yapılacakmış. Birazcık kuyruklar azaltılacak böylece. Sistem kapsamında vatandaşlar Doğa logolu içecek ambalajlarını iade makinelerine veya manuel iade noktalarına teslim ederek ambalaj başına 1 lira teşvik bedeli alabiliyor. Sistemin ilk 10 gününde yaklaşık 20 milyon ambalajın iade edildiği mobil uygulamaya kayıtlı kullanıcı sayısının ise 2 milyonu geçtiği açıklanmış. Evet, sisteme 482 içecek üreticisi ve 3673 ambalajlı içecek dahil olurken entegrasyon sürecine yaklaşık 2500 depozito iade makinesiyle de başlanmış. Evet, sistemin tam kapasiteye ulaşmasıyla içecek ambalajı ham maddesi ithalatında %35 ila %40 azalma ve cari açığa yıllık en az 600 milyon dolar katkı sağlanması öngörülüyor. Duyduk duymadık demeyin. Efendim, ilgilenelim ve bu konunun üzerinde ciddi düşünelim. Zira geri dönüşüm çok önemli. Evet, devam ediyoruz, ayrılmayın.

0: 2 saat boyunca şarkının en iyisi, muhabbetin en keyiflisi.
1: Merhaba, ben Olabilir. Duyduk duymadık demeyin de hafta içi her gün en iyi şarkıları sizler için çalıyorum.
0: Duyduk duymadık demeyin devam ediyor.

Evet, birlikteliğimiz devam ediyor. Harika bir pazartesi günündeyiz. Bir kez daha herkese iyi haftalar diliyorum. Efendim, İngiltere TikTok'un çocuk güvenliği önlemlerine ilişkin bir soruşturma başlattı. İngiltere'nin iletişim ofisi geçtiğimiz perşembe günü sosyal medya platformu TikTok'un İngiliz yasaları uyarınca çocukları zararlı içeriklerden korumak için yeterince önlem alıp almadığına dair bir soruşturma başlatıyor. Ofcom yaptığı açıklamada bu soruşturma TikTok'un yasal yükümlülüklerine uymadığına veya uymakta olduğuna dair makul gerçekler olup olmadığını tespit etmeyi amaçlayacaktır da diyor. Açıklamada özellikle TikTok'un yaş doğrulama modelini inceleyeceklerini belirtiyor. Evet, yasalara göre teknoloji firmaları çocukları kadın düşmanlığı içeren, şiddet içeren, nefret dolu veya taciz edici içeriklerden, çevrim içi zorbalıktan ve tehlikeli meydan okumalardan veya zorlamalardan korumalıdır deniyor. Kuralları ihlal edenler 18 milyon sterlin, yani yaklaşık 24 milyon dolara kadar veya gelirinin %10'una kadar para cezasıyla karşı karşıya kalacak. Evet, bizde de bu tarz yasaların ivedilikle gelmesini bekliyoruz. Zira biz de TikTok mu kullanıyorsun hala dediğimizde birini kendini çok kötü hissedebiliyor. Düşünün, biz daha buralardayız. Zihniyetin nasıl değişmesi gerektiğine bir bakın. Evet, devam edeceğiz, ayrılmayın.

0: Fest PlayStation reklamları sunar.
1: Çiğ köftede ezberleri bozmaya geldik. Babacan çiğ köftede makineler değil, eller konuşuyor. Her ayın 15 ve 16'sında 1 kilo alana 500 gram hediye. Her ayın 6'sı ve 10'u arasında Yelan noktasına özel her kovanın yanına ayranınız bizden. Adres Üniversite Yolu Çoruk tarafında. Telefon 0458 333 1133. Babacan çiğ köfte. Lezzetin babası, çiğ köftenin hası.
2: Sizce de kombi bakımının ve petek temizliğinin zamanı gelmedi mi? Yakıt tasarrufu için şimdi bakımın tam zamanı. Kardeşler Kombi bu konuda sizlere güvenilir çözümler üretiyor. Kombi ve petek temizliğinde en kaliteli hizmeti sunuyor. Kombi bakımını yaptır, %25 yakıt tasarrufu sağla. Kardeşler Kombi, detaylı bilgi ve randevu almak için 458 333 48 48 552 756 20 69.
3: Bayburt'ta bir ilk. Gerçek İtalyan lezzetleri Casa de Pasta'da. El yapımı makarnalar, İtalyan usulü Napoli pizzalar, özel bov lezzetleri ve soslu tavuk çeşitleriyle farkı ilk lokmada hissedin. Kalite, hijyen ve güvenin adresi Casa de Pasta. Instagram Casa de Pasta 69. Adres Yeni Valilik Arkası Çoruh kenarında. Telefon 0458 211 1101. Casa de Pasta. Lezzetin yeni hali.
4: Her gelinliğin bir hikayesi vardır. O hikayenin en özel anına dokunmak için geliyoruz. Buy Stories Bridal House artık Bayburt'ta. En şık gelinlik modelleri, göz alıcı kınalıklar, geleneksel bin dallı ve kaftanlar. Aradığınız o büyülü dokunuş Buy Stories Bridal House'da. Adres Genç Osman Mahallesi 1071 Residence'da. Instagram Buy Stories Bridal. Buy Stories, mutluluğun hikayesi.
5: Müjde. Bayburt'ta çorbacı açıldı. Şifa niyetiyle özenle hazırlanan kelle paça, ayak paça, işkembe, ezogelin, tavuk, mantar, kuru fasulye ve kavurma gibi daha birçok lezzet Şifa Çorbacısı'nda sizleri bekliyor. Adres Üniversite Yolu Kafeler karşısında. Sipariş hattı 0458 222 1444. Şifa Çorbacısı. Her kasede şifa.
0: Kafes PlayStation reklamları sundu.
6: Duyduk duymadık deneyin devam ediyor. Devam ediyor.

Efendim, yeşillikleri buzdolabı poşetine koyup kaldırmak meğer yaptığımız en büyük hataymış. Nem yüzünden saniyeler içinde çürüyen maydanoz ve dereotunun ömrünü tam 4 katına çıkaran o basit yöntemi duyunca aslında çok şaşıracaksınız. Sadece evdeki boş bir cam kavanozda yeşilliklerinizi bir ay boyunca efendim taze tutmanın formülü var. Evet, bu kadar basit aslında. Sera etkisi yaratan plastik poşetler yeşilliklerin salgıladığı nemi içlerinde hapsediyorlar. Bu yoğun nem bakteri üretimini hızlandırıyor ve yaprakların hızla sararmasına, çürümesine ve yapış yapış bir hal almasına neden oluyor. Yeşilliklerin nefes almasını engelleyen plastik poşet kullanımını acilen, yani bırakmamız gerekiyor canım dinleyen. Ne yapacağız? Evet, satın aldığımız yeşillikleri sirkeli suda yıkayıp çamurlarından bir arındıracağız. Ardından bir kurutucu yardımıyla veya havlu kağıt üzerinde tek bir damla su kalmayacak şekilde tamamen kurutacağız ve en kritik nokta bu. Nem kalmamalı çünkü. Sonrasında ise kavanozun altına bir kağıt havlu sermemiz gerekiyormuş. Büyük ve temiz bir cam kavanozun tabanına böyle katlanmış bir parça havlu kağıt yerleştireceğiz. Bu kağıt içeride oluşabilecek minimal nemi emecek bu arada. O yüzden tamamen kuruyan maydanoz veya dereotunu bastırmadan gevşek bir şekilde kavanoza dolduracağız ve kapağını sıkıca kapatacağız. Bu yöntem sayesinde buzdolabının soğuk havası yeşilliklerinize doğrudan temas etmeyecek ve kavanoz içindeki ideal nem dengesi korunacak. Haftada bir kez kavanozun kapağını açıp içinde biriken nemi kontrol etmek ve gerekirse tabandaki havlu kağıdı değiştirmek yeşilliklerinizin ömrünü tam bir aya kadar uzatıyormuş. Duyduk duymadık demeyin. Evet, devam ediyoruz.

aylara. Açtım mu eti 70 tane, yan locada kalmadı hiç fiyaka. Ay ay ay ay, herkes nerede? Senin kalbin hep herkes nerede? Uğraşamam ben artık senle. İstiyordum ama artık gelme.

0: 2 saat boyunca şarkının en iyisi, muhabbetin en keyiflisi.
1: Merhaba, ben Olabilir. Duyduk duymadık demeyin de hafta içi her gün en iyi şarkıları sizler için çalıyorum.
0: Duyduk duymadık demeyin devam ediyor.

Efendim, sağlıktan devam edelim. Yediğimiz gıdaların sağlığımız üzerindeki etkisi uzun zamandır biliniyor ancak bilim insanları bu kez oldukça pratik ve etkili bir formülle karşımıza çıkıyor canım dinleyen. Yeni yapılan bir araştırmaya göre özel olarak hazırlanan domates soya sosunu günde 2 kez tüketmek obezite sorunu yaşayan yetişkinlerde kronik iltihabın önemli belirteçlerini sadece 4 hafta içinde azaltmayı başarmış. Evet, birçok uzun vadeli sağlık sorununun temelinde yatan kronik iltihapla mücadelede bu özel içecek geleceğin en etkili fonksiyonel gıdalarından biri olmaya aday görünüyor galiba, ne dersiniz? Sadece 4 haftada gelen bir değişimden bahsediyorum. Şimdi bir araştırma yapılmış. Obezite sorunu olan 12 sağlıklı yetişkin katılmış. Katılımcılar 4 hafta boyunca her gün yaklaşık 177 millik, yani neredeyse bir su bardağından birazcık az, 2 kutu domates soya suyu içmiş. Ardından vücudun temizlenmesi için verilen bir aranın ardından 4 hafta boyunca da bu özel bileşenleri içermeyen normal bir domates suyu tüketmişler. Kan analizleri sonucunda domates soya suyunun vücuttaki sistemik iltihaplanmayla doğrudan ilişkili 3 önemli proteinin seviyesini belirgin şekilde düşürdüğü görülmüş. Aslında bu formül yeni geliştirilmemiş. Ohio Eyalet Üniversitesi araştırmacıları domates ve soya ağırlıklı beslenen erkeklerde prostat kanseri riskinin düştüğünü fark ettiren yıllar önce bu özel içeriği tasarlamış. Evet, özel olarak yüksek likopen içerecek şekilde yetiştirilen domatesler soya özütüyle zenginleştirilerek bu güçlü karışım elde edilmiş. Duyduk duymadık demeyin. Evet, devam ediyoruz.

Trafikteki yaya can kayıpları tüm kazalardaki can kayıplarının %21'ini oluşturmaktadır. Yaya geçitleri, okul geçitleri ve kavşaklarda yayalara öncelik verin. İyi yolculuklar. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.

Efendim sağlıktan başladık, sağlıktan devam ediyoruz. Akıllı saatlerimizin gösterdiği o yüksek rakamlar aslında sağlığımız için tek başına yeterli olmayabilir canım dinleyen. Bilim insanları yürüyüş yaparken vücudunuza gerçekten çağ atlatacak ve kalp sağlığınızı zirveye taşıyacak o gizli parametreyi evet açıkladı. Adım saymayı tamamen bir kenara bırakıp sadece bu hayati detaya odaklandığımızda değişimi hemen hissedeceğiz. Efendim sağlıklı yaşam trendlerinin başında gelen günde 10 bin adım hedefi tahtını kaybetmek üzere. Daha önceki programlarımızda da buna benzer haberleri sizlerle paylaşmıştım. Yine bir bilim dergisinde yayımlanan yeni bir araştırma uzun saatler boyunca yavaş tempoda yürümek yerine çok daha etkili bir parametreye odaklanmamız gerektiğini gösteriyor. Yürüyüşün yoğunluğu ve temposu. Evet, uzmanlara göre yürüyüşün kalp ve damar sağlığına gerçek bir fayda sağlaması için vücudun belirli bir efor sarf etmesi gerekiyor. Yani eğer rahat yürüyorsanız bu durum kardiyo sınıfına girmiyor. Kalp sağlığını korumak ve yağ yakımını başlatmak için kalp atış hızının belirli bir seviyeye ulaşması şart. Uzmanlar yürüyüş sırasında değerlerin en az %60 ile %80'e ulaşmasını öneriyorlar. Bu seviye vücudun yağ yakımını hızlandırıyor ve kondisyonu maksimuma çıkarıyor. Duyduk duymadık demeyin. Evet, müzik diyoruz, ayrılmayın.

şımarık insanları sevmem, sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın, sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak kaçarsın, tabii arkamdan çok ağlarsın.

0: düğün olsa reklamları sunar. Toprağınızın değeri doğru mühendislikle ölçülür. Ağbal Harita Mühendislik ve Emlak Danışmanlığı profesyonel çözümleriyle hizmetinizde. İfraz, yola terk, parselasyon ve hassas. Yer gösterme işlemlerinde teknik tecrübe. Gayrimenkul alım, satım ve kiralama süreçlerinde şeffaf danışmanlık. Adres Hafız Osman Caddesi numara 6. Telefon 536 813 0780. Ağbal Harita ve Emlak.
1: Elegant Park'ta lansmana özel fırsatlar başladı. 1 artı 1, 2 artı 1 ve 3 artı 1 daire seçenekleri, %65 inat, 18 ay vade farksız ödeme avantajı, Dora Yapı güvencesiyle sizleri bekliyor. Detaylı bilgi için 444-65-69.
2: Odun ateşinde pişen, enfes lezzetiyle gerçek Bayburt dönerine hazır mısınız? Balcı kardeşlerde 1 kilo Bayburt döneri 3000 lira yerine sadece 2800 lira. Porsiyon 300 lira, dürüm dönerse yalnızca 280 lira. Uygun fiyat, kaliteli hizmet Balcı kardeşlerde. Telefon 0458 333 2626. Instagram Balcı kardeşler Bayburt. Balcı kardeşler. Döner Balcı'da yenir.
0: Tarzını yansıtmak isteyenlerin adresi artık Bayburt'ta. DK Street Bay ve Bayan Giyim Mağazası'nda stil, konfor ve kalite uygun fiyatlarla sizleri bekliyor. Açılışa özel tüm ürünlerde %10 indirim avantajıyla ayakkabıdan monta, pantolondan cekete, gömlek ve eşofman seçeneklerine kadar aradığınız her ürün DK Street'te. DK Street, üniversite yolu üzeri Çoruh tarafında. Instagram DK Street Giyim.
3: Evinizdeki inatçı lekelere son. Yıldız Halı Yıkama profesyonel çözümleriyle hizmetinizde. Halı, koltuk, battaniye, yorgan ve stor perdelerinizi son teknoloji makineler ve özel fırçalama tekniğiyle yıpratmadan derinlemesine yıkıyor ve evinize kadar teslim ediyoruz. Yıldız Halı Yıkama, Zahit Mahallesi, 21 Şubat Sanayi Sitesi'nde. Telefon 0539 352 0069. Yıldız Halı Yıkama, kusursuz temizliğin adresi.
0: Düğün olsa reklamları sundu.
1: Bayburthaber.com haberleri sunar.
4: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. İstanbul'da elebaşılığını yurt dışında bulunduğu değerlendirilen bir kişinin yaptığı organize suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda aralarında polis, avukat ve çeşitli kamu görevlilerinin de bulunduğu 37 şüpheli gözaltına alındı. Dışişleri Bakanlığı Kıbrıs Barış Harekatı'nın 52. yıl dönümünün gururla kutlandığını belirterek Türkiye'nin gelecekte de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin menfaatlerini korumaya, Kıbrıslı Türklerin özden gelen hakkı olan egemen eşitlik ve eşit uluslararası statülerinin tanınması için tüm gücüyle çalışmaya devam edeceğini bildirdi. Balkanlar üzerinden Marmara bölgesine yayılan dev çekirgeler Bursa'nın farklı ilçelerinde de görüldü. İri boyutlarıyla dikkat çeken çekirgeler vatandaşlar tarafından cep telefonu kameralarıyla görüntülendi. İran Devrim Muhafızları Ordusu Hürmüz Boğazı'nda güvenli olmayan rotadan geçmeye çalışan iki petrol tankerinin patladığını açıkladı.
5: Spor.
4: Dünya Kupası final maçında Arjantin'le karşılaşan İspanya uzatmalarda bulduğu golle maçı 1-0 kazandı ve kupanın sahibi oldu. A Milli Erkek Voleybol Takımı 2026 Milletler Ligi'nin Sırbistan'da düzenlenen 3. haftasındaki 4. ve son maçında İran'ı 3-1 yendi. Filenin efeleri bu galibiyetle tarihinde ilk kez finallere katılma hakkı elde etti. Beşiktaş savunma oyuncusu Tayyip Talha Sanuç'un Çaykur Rizespor'a transfer olduğunu açıkladı. Sanuç Karadeniz ekibiyle 2 yıllık sözleşme imzaladı. Milli güreşçi Kerem Kamal Macaristan'da düzenlenen uluslararası turnuvada erkekler Greco-Roman stil 63 kiloda gümüş madalya kazandı.
5: Para piyasaları.
4: Serbest piyasada gram altın 6062 lira 44 kuruş, Amerikan doları 47 lira 16 kuruş, euro 53 lira 94 kuruş, sterlin 63 lira 46 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 90 dolar 63 sent, bir bitcoin 64.749 dolardan, Borsa İstanbul Birleşik Endeksi 13.981 puandan işlem görüyor.
5: Hava durumu.
4: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey kesimleriyle Akdeniz'in parçalı yer yer çok bulutlu, Rize çevreleriyle Kastamonu'nun iç, Erzurum'un kuzey kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı bekleniyor. Rüzgarın ise kuzey ve doğu, öğle saatlerinde güney kesimlerde güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
1: Bayburthaber.com haberleri sundu.

0: 2 saat boyunca şarkının en iyisi, muhabbetin en keyiflisi.
1: Merhaba, ben Olabilir. Duyduk duymadık demeyin de hafta içi her gün en iyi şarkıları sizler için çalıyorum.
0: Duyduk duymadık demeyin devam ediyor.

Efendim şu geri dönüşüm makinelerinden bahsedeceğim. Döngüsel ekonomi hedefleri doğrultusunda hayata geçirilen Doğa sistemi yaygınlaşan altyapısıyla büyümesini sürdürüyor. Türkiye Çevre Ajansı Başkanı Nurullah Öztürk, Doğa sisteminin tam kapasiteye ulaşmasıyla içecek ambalajı ham maddesi ithalatında %35 ile %40 azalma öngördüklerini söyledi. Bugün itibariyle 482 yetkilendirilmiş içecek üreticisi sisteme dahil olmuş. Sistemde kayıtlı ambalaj içecek sayısı 3673'e ulaşmış ve ilk 10 günlük süreçte 20 milyon ambalaj vatandaşlarımız tarafından sisteme iade edilmiş. Türkiye'de her yıl 25 milyar içecek ambalajının atık haline geldiğini kaydeden Öztürk şöyle devam ediyor. Doğa sistemiyle bu döngüyü tersine çevirmeyi amaçladık. Mobil uygulamaya kayıtlı kullanıcı sayısı ise 2 milyonun üzerine çıktı. Entegrasyon sürecine yaklaşık 2500 depozito iade makinesiyle başladık. Sistemin olgunlaşmasıyla birlikte ülke genelinde 20 bin depozito iade makinesi kurulmasını hedefliyoruz diyor. Geri kazanılan her 20 içecek ambalajı yaklaşık 1 dolar tutarında ithal ham madde ihtiyacını ortadan kaldırıyor. Duyduk duymadık demeyin. Evet, önemli. Lütfen dikkate alalım ve uygulayalım. Devam ediyorum, ayrılmayın.

Efendim geçtiğimiz günlerde bahsetmiştim. Fit görünmek mi, sağlıklı olmak mı? Şimdi geçen gün dedim fazla kilolar problem, zayıflamak da problem. Obezite ve diyetlerden şöyle bir bahsetmiştim. Sosyal medyaya bakarsanız sağlıklı olmaktan çok zayıf görünme derdinde herkes, değil mi? Tartıdaki rakam önemli, pantolon bedeni, aynadaki görüntü, bunlar kan tahlili sonuçlarının önüne geçiyor. Oysa geçtiğimiz gün de bahsetmiştim. Profesör Doktor Mete Düren'in altını çizdiği nokta çok net. İnsan sadece tartıya bakarak sağlığını anlayamaz. Çünkü metabolizma o rakamlardan çok daha karmaşık bir sistem. Mesela hep duyduğumuz o cümle. Tiroidim var, o yüzden kilo veremiyorum. Evet, tiroid hastalıkları metabolizmayı etkileyebilir ama her kilo problemi de tiroid kaynaklı değildir. Tam tersi de doğru. Her zayıf insan sağlıklı olmadığı gibi her kilolu insanın da hormonal bir hastalığı yok. Ne yazık ki sağlık sosyal medyanın sevdiği kadar basit cümlelere sığmıyor. Ve son yılların en çok konuşulan konusu zayıflama iğneleri. Bir dönem yalnızca diyabet tedavisinde kullanılan bu ilaçlar bugün milyonlarca insanın gündeminde. Profesör Doktor Mete Düren bu ilaçların doğru hastada ve doğru hekim kontrolünde önemli bir tedavi seçeneği olabileceğini anlatırken başka bir konuya da dikkat çekiyor. Hiçbir ilaç yaşam alışkanlıklarının yerine geçemez diyor. Çünkü mesele sadece kilo vermek değil, verilen kilonun nasıl verildiği de önemli. Kas kaybederek mi yoksa sağlıklı bir vücut yapısını koruyarak mı? Evet, çağın en büyük problemlerinden biri sabır. Daha doğrusu sabırsızlık. Hepimiz hızlı sonuç istiyoruz. Kısa yoldan çözüm arıyoruz. Diyet birkaç gün sürsün, ilaç hemen etki etsin, spor mümkünse çok yorucu olmasın ama sonuç mükemmel olsun diyoruz hep, değil mi? Hayatın başka alanlarında olduğu gibi sağlıkta da emek vermeden sonuç almak istiyoruz. Evet, devam edeceğim, ayrılmayın.

0: Reklamlar.
1: En özel anılarınızda en iyi fotoğrafları, en etkileyici videoları istemeniz gayet normal. Doğal fotoğraf ve video çözümleriyle Düğün Olsa hizmetinizde. Düğün Olsa rezervasyon 0850 360 65 72. Düğünolsa.com. Düğün Olsa, fotoğraf ve video çekimlerinde en iyi adresiniz.
2: Müjde! Tazeliğin ve doğallığın adresi Ayaz Manava yeni şubesiyle hizmetinizde. En taze sebze ve meyveler, özelle seçilmiş kuru meyveler, doğal dondurma, taze sıkılmış meyve suyu ve geleneksel turşu çeşitleri şimdi çok daha yakın. Üstelik paket servisimizle doğallık ve lezzet kapınıza kadar geliyor. Ayaz Manava yeni şubesiyle Üniversite Yolu AVM girişinde. Instagram Manava Ayaz. Ayaz Manava. Meyve ve sebzede tazeliğin adresi.
3: Elegant Park'ta lansmana özel fırsatlar başladı. 1 artı 1, 2 artı 1 ve 3 artı 1 daire seçenekleri, %65 inat, 18 ay vade farksız ödeme avantajı, Dora Yapı güvencesiyle sizleri bekliyor. Detaylı bilgi için 444-65-69.
4: Bayburt Sürücü Kursu. C sınıfı kamyon ehliyet kayıtlarımız başlamıştır. A, A1, A2, B manuel, B otomatik, C sınıfı ehliyet çeşitleri, SRC belgeleri ve psikoteknik belgesiyle hizmetinizdeyiz. Adres: Cumhuriyet Caddesi, numara 18, kat 1. Telefon: 211-48-99. Sürücü eğitiminde 36. yılımız. Bayburt Sürücü Kursu.
1: Radyo reklamları kazandırır. Radyo reklamları kazandırır. Sizler de satışlarınızı artırmak, tüketicilere ulaşmak istiyorsanız doğru adrestesiniz. UniFM'le fark edilirsiniz. UniFM'le fark edilirsiniz. UniFM reklam hattı 0850 360 1864. UniFM'le fark edilirsiniz.
5: Hangi şarkılar çıkmış?
6: Hangi ilginç olaylar olmuş?
5: İki saat boyunca şarkının en iyisi, muhabbetin en keyiflisi.
7: Merhaba, ben Olabilir. Duyduk duymadık demeyin de hafta içi her gün en iyi şarkıları sizler için çalıyorum.
5: Duyduk duymadık demeyin devam ediyor.

Evet, birlikteliğimiz devam ediyor. Artık galiba ben de bu ülkede hiçbir yardım kuruluşuna güvenmiyorum. Evet, çünkü yardımların illaki birilerine ulaştığını düşünürüm. Hangi ideolojiden olursa olsun, hemen hemen her ideolojiden, her dernekle iletişimim var mesela. Ama o yardımların nereye gittiğini bilmediğim için artık bir kuruş vermiyorum. Çok uzundur aslında vermiyorum. Bunu da gururla söylemiyorum. Beni bu hale getirenler utansın bence diyorum. İhtiyacı olduğunu bildiğim insanlara birebir yardımı tercih ediyorum. Soma maden faciasında bunu yapmıştım mesela. Büyüklerimle, ilgili kişilerle bindik arabamıza, gittik Soma'ya, Manisa'ya. Ve kimin neye ihtiyacı var yazdık, çizdik. Kendi arkadaş çevremizde topladık, gittik, dağıttık, verdik. Evet, şimdi Haluk Levent'in yargılanma sürecine bakıp haksız olduğumu söyleyebilir misiniz? İçimde derin bir yerlerde duran o kimseye inanma sesi beni durdurmuş olabilir ama deprem sürecinde ahbabı destekleyen çok açıklama yaptım herkes gibi. Evet, biz de programlarımızı yaptık. Haluk Levent'e güvenmek istedik milyonlarca insan gibi. Onca acı varken, onca ihtiyaç varken kimse yanlış yapamaz dedik değil mi? Ama galiba yanıldık. Galiba sizi yanıldık. Yapılıyormuş. Kimsenin acıması yokmuş gerçekten. Ben de herkes gibiyim yani. Dolandırıldım. Herkes gibi derin bir hayal kırıklığı yaşıyorum. Yine mi ya isyanındayım? Şimdi bu taraf o taraf tartışmasına da girmek istemiyorum. Çünkü mesele o değil. Bu toplumu profesyonel bir dolandırıcıya tekrar inandıran nedir? Bir kumar bağımlısına tekrar güvenmemizi ne sağladı? İşte asıl mesele bu. Evet.

Böbrek, böbrek yok. İlk duyduğumda ben de şaşırdım çünkü böbreklerimiz öyle sıradan organlar değil, değil mi? Günde yaklaşık 180 litre kanı süzüyor. Vücudumuzdaki su ve mineral dengesini sağlıyor. Toksinleri uzaklaştırıyor. Tansiyonumuzun düzenlenmesinden kemik sağlığımıza kadar birçok hayati görevi üstleniyor. Biz fark etmesek de onlar gece gündüz durmadan çalışıyor. Belki de tam bu yüzden yeterince konuşulmuyorlar. Sessiz çalıştıkları gibi hastalıkları da sessiz ilerliyor. Bugün dünyada 850 milyondan fazla insan kronik böbrek hastalığı ile yaşıyormuş. Yani yaklaşık her 10 yetişkinden biri. Türkiye'de ise neredeyse her 6-7 kişiden biri bu hastalıktan etkileniyor. Daha da düşündürücü olan şu. Bu insanların önemli bir bölümü hasta olduğunun farkında bile değil. Çünkü böbrek hastalıkları çoğu zaman ağrı yapmıyor, bağırmıyor, kendini hissettirmiyor. Ta ki işten iş geçene kadar. İşte bu yüzden böbrek sağlığında en güçlü silah erken teşhis ve farkındalık. Eskiden farkındalık afişlerde oluşturulurdu. Sonra televizyon kampanyaları geldi. Şimdi ise dünyanın dili değişti. Artık sosyal medya var. Artık emojiler var. Bugün çocuklar da, gençler de, yetişkinler de, doktorlar da, hastalar da aynı dijital dili konuşuyor. Bazen tek bir emoji uzun bir makaleden daha fazla dikkat çekiyor. Bir hashtag milyonlarca kişiye ulaşabiliyor. Bir paylaşım insanların sağlık kontrolüne gitmesine bile vesile olabiliyor. Tam da bu nedenle Türk Böbrek Vakfı'nın başlattığı girişimi çok değerli buluyorum. Vakıf 31 Temmuz'da Unicode Konsorsiyumunda resmi böbrek emojisi başvurusu yapacakmış. Umarım kabul görür. Evet, devam edeceğim, ayrılmayın.

Efendim her gün onlarca emoji kullanıyoruz. Gülüyoruz, ağlıyoruz, alkışlıyoruz, kutluyoruz, aşık oluyoruz. Bazen tek bir emoji yazacağımız onlarca cümleden daha fazlasını anlatıyor. Kalp var, akciğer var, beyin var. Peki.

0: 2 saat boyunca şarkının en iyisi, muhabbetin en keyiflisi.
1: Merhaba, ben Balamir. Duyduk duymadık demeyin de hafta içi her gün en iyi şarkıları sizler için çalıyorum.
0: Duyduk duymadık demeyin devam ediyor.

Efendim, geçtiğimiz cuma günü dünya emoji günüymüş. Evet, kimileri alt tarafı bir emoji diyebilir ama bence mesele bundan çok daha büyük. Bir emoji görünürlük. Evet, hatırlatmak, konuşulmayanı konuşulur hale getirmek, milyonlarca böbrek hastasının dijital dünyadaki sesi olmak, az önce de bahsetmiştim, organ nakli bekleyen insanların umudu, her gün diyalize giren hastaların görünürlüğü, doktorların, hemşirelerin ve sağlık çalışanlarının emeğinin simgesi. Evet, geçmişte küçük sembollerin ne kadar büyük değişimler yarattığını defalarca gördük. Neden böbreğin evrensel bir simgesi olmasın ki, değil mi? Üstelik bu emoji yalnızca hastaları temsil etmeyecek. Bol su içmeyi, düzenli sağlık kontrollerini, organ bağışını, erken teşhisin önemini ve böbreğin sağlığını da her gördüğümüzde bize hatırlatacak. Evet, geçtiğimiz 17 Temmuz Dünya Emoji Günü, işte bunun için önemli. Belki ilk kez milyonlarca insan aynı soruyu soracak. Gerçekten de böbreğin neden bir emojisi yok? Evet, ben de bu sorunun cevabını merak ediyorum. Çünkü dijital çağda görünür olmak sadece teknolojiyle ilgili değil. Sağlıkla ilgili, farkındalıkla ilgili, hayatla ilgili. Belki küçücük bir emoji bir çocuğun merak edip böbreklerin ne işe yaradığını öğrenmesini sağlayacak. Belki yıllardır check-up yaptırmayan bir yetişkinin doktora gitmesine vesile olacak. Belki organ bağışı konusunda bir kişinin fikrini değiştirecek ve belki de milyonlarca böbrek hastasına sizi görüyoruz, sesinizi duyuyoruz diyecek. Bazen büyük değişimler küçücük bir simgeyle başlar, değil mi? Belki de dijital dünyanın en büyük eksiklerinden biri bugüne kadar hiç fark edemediğimiz o küçük böbrek emojisi. Duyduk duymadık demeyin. Birazdan veda edeceğiz. Göz

0: Kafes PlayStation reklamları sunar.
1: Esan Prefabrik ile hayalinizdeki yapı, ev sistemleri, konteyner ve prefabrik evler artık bir telefon uzağınızda. Dayanıklı, konforlu, hızlı ve estetik çözümler sunan Esan Prefabrik Çelik Yapı, yüksek kaliteyi uygun fiyat politikasıyla sizlerle buluşturur ve her projede güven inşa eder. Telefon 0546 850 2969. Esan Prefabrik Çelik Yapı. Siz hayal edin, biz inşa edelim.
2: Kıymetli Bayburt halkı, uzun yıllardır yemek sektöründe yaşanan olumsuz gelişmeler, tutarsız fiyat politikaları ve hijyensiz çalışma ortamları bizi ziyadesiyle üzmüştür. Yaşanan tüm bu olumsuzluklardan dolayı Paşa Mehmet ailesi olarak siz değerli Bayburt halkına kalite, hijyen ve fiyat performans açısından en iyisini sunmak için duruma el koymuş bulunmaktayız. 1951 Paşa Mehmet.
3: Sizce de kombi bakımının ve petek temizliğinin zamanı gelmedi mi? Yakıt tasarrufu için şimdi bakımın tam zamanı. Kardeşler Kombi bu konuda sizlere güvenilir çözümler üretiyor. Kombi ve petek temizliğinde en kaliteli hizmeti sunuyor. Kombi bakımını yaptır, %25 yakıt tasarrufu sağla. Kardeşler Kombi, detaylı bilgi ve randevu almak için 458-333-48-48, 552-756-20-69.
4: Bir gün yaşanır, bir ömür hatırlanır. En özel gününüzü en iyi karelerle, en kaliteli video kliplerle yaşatmak istiyorsanız doğru adrestesiniz. Profesyonel fotoğraf, video ve drone çekimleri düğün olsa da. Bilgi ve rezervasyon 0850 360 65 72. Düğün olsa, ölümsüz anılar için.
0: Kafes PlayStation reklamları sundu.

Evet, bugün de biz ayrılan sürenin sonuna geldik. Duyduk duymadık demeyin de yepyeni bir haftaya başladık. Bir kez daha herkese sağlıklı, bol bereketli, kazançlı ve şanslı bir hafta dileyelim. Yarın Salı, haftanın ikinci iş gününde görüşmek üzere. Ben Balım Yıldız, hoşça kalın.

0: 5.
1: Bir hafta boyunca en çok çaldığımız 20 hit şarkıda ilk 5'i hatırlamaya hazır mısınız? Listemizin 5 numarasında Sefo Yine Seni Severdim.
2: 5 numara.
3: Yaralarımı sardım da.
1: 4 numarada Edis Yalancı Şahidim.
2: 4 numara.
4: Yalancı şahidim bir ay benim.
1: Tantaşçı Gidişat haftanın 3 numarası.
2: 3 numara.
5: Bu gidişat sorun olacak. Bu yara benim sonum olacak.
1: Sezen Aksu Aşk Dansı 2 numarada.
2: 2 numara.
6: Umurumda mı dünya batsa da.
1: Ve geldik zirveye. Hande Ünsal, Halim haftanın 1 numarası.
2: 1 numara.
7: Yanıyoruz aslında bir delilik. Bu hani yenilir yutulur değil ah bu.
1: En iyi şarkıların listesi Pop 20'yi takibe devam edin.
0: Pop 20'de ilk 5'i hatırlattık. İyi müzik devam ediyor.
8: Duyduk duymadık demeyin sona erdi.

0: düğün olsa reklamları sunar.
1: Bayburt'ta bir ilk. Gerçek İtalyan lezzetleri Casa de Pasta'da. El yapımı makarnalar, İtalyan usulü Napoli pizzalar, özel bov lezzetleri ve soslu tavuk çeşitleriyle farkı ilk lokmada hissedin. Kalite, hijyen ve güvenin adresi Casa de Pasta. Instagram Casa de Pasta 69. Adres Yeni Valilik Arkası Çoruh kenarında. Telefon 0458 211 1101. Casa de Pasta. Lezzetin yeni hali.
2: Gaziantep sofrası. Gaziantep mutfağının eşsiz ve unutulmaz lezzetleri artık Bayburt'ta. Beyran çorbasından Adana ve Urfa kebabına, kuzu şişten cartlak kebabına, patlıcan kebabından pide ve lahmacuna varana kadar tadı damağınızda kalacak yöresel Gaziantep lezzetlerini siz değerli Bayburt halkına sunuyoruz. Adres Vali Nihat 3 Yıldız Caddesi, 4 Yol Mevki. Telefon 458 211 1112.
3: Evinizdeki inatçı lekelere son. Yadıs halı yıkama profesyonel çözümleriyle hizmetinizde. Halı, koltuk, battaniye, yorgan ve stor perdelerinizi son teknoloji makineler ve özel fırçalama tekniğiyle yıpratmadan derinlemesine yıkıyor ve evinize kadar teslim ediyoruz. Yadıs halı yıkama, Zahit Mahallesi, 21 Şubat Sanayi Sitesi'nde. Telefon 0539 352 0069. Yıldız halı yıkama, kusursuz temizliğin adresi.
0: Eğlencenin en yeni adresi Kafes PlayStation ve Karaoke Salonu. PlayStation 5, PlayStation 4 Pro, 4K Ultra HD televizyon ve en güncel oyunlarla eğlence Kafes PlayStation ve Karaoke Salonu'nda. Kafes PlayStation ve Karaoke Salonu, Üniversite Yolu Çoruh tarafında. Kafes PlayStation, kaliteli eğlencenin tek adresi.
4: Bayburt'ta ayrıcalıklı bir yaşamın kapıları aralanıyor. Saygın Kent'te satışlar başladı. Adliye Sarayı proje alanının hemen yanında 156 metrekarelik geniş 3+1 daireler özel tasarım detaylarıyla sizleri bekliyor. Detaylı bilgi için 444-6569. Dora Yapı, yaşama açılan kapı.
0: Düğün olsa reklamları sundu.

Kamu spotu. Şehirler arası yolculuklarda kendinizi yorgun hissettiğinizde 2 saatte bir en az 10 dakika mola vermeyi ihmal etmeyin. İyi yolculuklar. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.

0: Reklamlar.
1: Müjde. Bayburt'ta çorbacı açıldı. Şifa niyetiyle özenle hazırlanan kelle paça, ayak paça, işkembe, ezogelin, tavuk, mantar, kuru fasulye ve kavurma gibi daha birçok lezzet şifa çorbacısında sizleri bekliyor. Adres Üniversite Yolu Kafeler karşısında. Sipariş hattı 0458 222 1444. Şifa çorbacısı. Her kasede şifa.
2: Her gelinliğin bir hikayesi vardır. O hikayenin en özel anına dokunmak için geliyoruz. Bride Stories Bridal House artık Bayburt'ta. En şık gelinlik modelleri, göz alıcı kınalıklar, geleneksel bindallı ve kaftanlar. Aradığınız o büyülü dokunuş Bride Stories Bridal House'da. Adres Genç Osman Mahallesi 1071 Residence'da. Instagram Bride Stories Bridal. Bride Stories, mutluluğun hikayesi.
3: Sizce de kombi bakımının ve petek temizliğinin zamanı gelmedi mi? Kardeşler Kombi, yenilenen yüzüyle yeni adresinde hizmetinizde. Adres, Şeyh Hayran Mahallesi, Türkistan Caddesi, numara 20. Detaylı bilgi ve randevu almak için 0458 333 48 48, 0552 756 20 69. Kardeşler Kombi, beyaz eşya ve kombi servisinde güvenilir adresiniz. Bayburt Sürücü Kursu. C sınıfı kamyon ehliyet kayıtlarımız başlamıştır. A, A1, A2, B manuel, B otomatik, C sınıfı ehliyet çeşitleri, SRC belgeleri ve psikoteknik belgesiyle hizmetinizdeyiz. Adres Cumhuriyet Caddesi, numara 18, kat 1. Telefon 211 48 99. Sürücü eğitiminde 36. yılımız. Bayburt Sürücü Kursu.
4: Tarzını yansıtmak isteyenlerin adresi artık Bayburt'ta. DK Street Bay ve Bayan Giyim Mağazası'nda stil, konfor ve kalite uygun fiyatlarla sizleri bekliyor. Açılışa özel tüm ürünlerde %10 indirim avantajıyla ayakkabıdan monta, pantolondan cekete, gömlek ve eşofman seçeneklerine kadar aradığınız her ürün DK Street'te. DK Street, Üniversite Yolu üzeri Çoruh tarafında. Instagram DK Street Giyim.

0: Kafes PlayStation reklamları sunar.
1: Odun ateşinde pişen enfes lezzetiyle gerçek Bayburt dönerine hazır mısınız? Balcı kardeşlerde 1 kilo Bayburt döneri 3000 lira yerine sadece 2800 lira. Porsiyon 300 lira, dürüm dönerse yalnızca 280 lira. Uygun fiyat, kaliteli hizmet Balcı kardeşlerde. Telefon 0458 333 26 26. Instagram Balcı kardeşler Bayburt. Balcı kardeşler. Döner Balcı'da yenir.
2: Toprağınızın değeri doğru mühendislikle ölçülür. Ağbal Harita Mühendislik ve Emlak Danışmanlığı profesyonel çözümleriyle hizmetinizde. İfraz, yola terk, parselasyon ve hassas. Yer gösterme işlemlerinde teknik tecrübe. Gayrimenkul alım, satım ve kiralama süreçlerinde şeffaf danışmanlık. Adres Hafız Osman Caddesi numara 6. Telefon 536 813 07 80. Ağbal Harita ve Emlak.
3: Esan Prefabrik ile hayalinizdeki yapı, ev sistemleri, konteyner ve prefabrik evler artık bir telefon uzağınızda. Dayanıklı, konforlu, hızlı ve estetik çözümler sunan Esan Prefabrik Çelik Yapı, yüksek kaliteyi uygun fiyat politikasıyla sizlerle buluşturur ve her projede güven inşa eder. Telefon 0546 850 2969. Esan Prefabrik Çelik Yapı. Siz hayal edin, biz inşa edelim.
4: Çoruh Hamam, özel anlarınız için kusursuz dokunuş. Sadıç Hamamı, gelin hamamı ve tüm özel günlerinizde hizmetinizdeyiz. Sıcak havuz keyfi ve usta kesecilerimizle günün yorgunluğunu üstünüzden atmanın en doğal yolu. Her cuma kadınlara hizmet vermekteyiz. Çoruh Hamam, 1071 Rezidans'ta. Telefon 458-222-1071. Çoruh Hamam, geleneksel kültürün modern dokunuşu.
0: Kafes PlayStation reklamları sundu.

0: numara.
1: 15 numara.
2: Ünlü şarkının geri sayımını yapacağımız Pop 20'ye hepiniz hoş geldiniz.
3: Haftanın en çok dinlenen 20 şarkısı bu programda. En çok çalanların listesi Pop 20'yi kaçırmayın.
0: 9 numara.
3: Şimdi 20 şarkının geri sayımı.
4: Tüm dinleyenlerimize merhaba. Yeni bir programla yine karşınızdayım. Bir haftayı daha geride bıraktık. Bu haftada programımızda yine bir hafta boyunca en çok çaldığımız şarkıları sizler için sıralayacağız. Ben Balamir Yıldız. Güzel bir yaz gününde Pop 20 başlıyor. Türk müziğinin güçlü sesi Sibel Canlar, rap müziğinin sevilen ismi APO. 8 yıl aradan sonra yeniden aynı projede buluştular. İkilinin merakla beklenen yeni düeti Kıyamam dinleyicisiyle

0: son satırı bırak.
1: Evet, Pop 20 başladı. Yeni başladık. Radyosunu yeni açanlara bir kez daha merhaba diyelim. 20 numarada Sibel Can ve Epi Ocan Kıyamam dinledik. Geldik 19 numaraya. Zeynep Mansur yeni bir yaz şarkısıyla herkesi şaşırttı diyebilirim. Mansur sadece şarkıyla değil, pop müzikte farklı bir tarz olan Afro House tarzıyla da dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Her şarkıda farklılıklarla göze çarpmayı seven Zeynep Mansur bu yaz herkesi dansa davet ediyor diyebilirim. Kendinden emin, güçlü kadınlara şarkısıyla ses olmayı hedefleyen Mansur, aynı zamanda kalabalıklar içinde ve ışıltıların ardında hepimize ne kadar yalnız olduğumuzu da vurgulayarak dinleyicilerini düşünmeye itiyor. Loş bu hafta listemizde 19.

0: 15 numara.
1: Haftanın en çok dinlenen 20 şarkısı bu programda. En çok çalanların listesi Pop 20'yi kaçırmayın. Pop 20 devam ediyor.
2: 17 numara.

Bir hafta boyunca en çok çalınan 20 şarkının geri sayımı Pop 20 devam ediyor. Evet, 18 numarada Ümit Sayın ve Koray Avcı'dan Hicran dinledik. 17 numarada ise Deryaoğlu Hani vardı. 16 numaradayız. Unutulmaz, onlarca hit ve 17 albüm sahibi pop müziğin efsane ismi Hakan Peker. 3 yılın ardından yeni single çalışması Sen Yoluna Git'i bizlerin beğenisine sundu. Uzun yıllardır müzik dünyasına kendine özgü tarzı ve enerjisiyle dikkat çekiyordu sanatçı. Yeni çalışmasında da dinleyicilerine hareketli ve akılda kalıcı bir pop şarkısı sunuyor. Şarkı geçen haftaki yerini koruyor 16 numarada.

0: etse de böyle.
1: 20 numara.
2: 15 numara.
3: Haftanın en çok dinlenen 20 şarkısı bu programda. En çok çalanların listesi Pop 20'yi kaçırmayın. Pop 20 devam ediyor.
1: 14 numara.

Pop 20 devam ediyor. 15 numarada Mela Bedel'den iki tas çorba yorumu dinledik. 14 numarada ise Mabel Matiz'in yeni bebeği Umrum Dışı vardı. Evet, 13 numaradayız. Yonca Lodi. Müzik dünyasında büyük heyecan yaratan yeni projesi düet listesiyle dinleyicisinin karşısına çıkıyor. Kariyeri boyunca sayısız hit şarkı imza atan başarılı sanatçı, projenin ilk düetinde uzun yıllardır birçok başarılı çalışmada birlikte yer aldığı Murat Güneş'le buluştu. İkilinin seslendirdiği İncir Ağacı, retro pop dokusunu arabesk esintilerle harmanlayan iddialı yapısıyla dikkat çekiyor. Söz ve müzik Murat Güneş imzası taşıyor. Sıcak analog tınıları, dramatik melodik yapısı ve modern sound'uyla şimdiden müzik sektörünün en çok konuşulan işleri arasına girdi bile. Listemizde de 13 numara.

0: Bayburthaber.com yerel haberleri sunar.
1: Yazyurdu köyündeki yangın sonrası hasar tespit çalışması başladı. Bayburt'un merkez ilçesine bağlı Yazyurdu köyünde meydana gelen yangının ardından Bayburt valisi Mustafa Eldivan olay yerine giderek incelemelerde bulundu. Yangından etkilenen vatandaşlarla bir araya gelen vali Eldivan, geçmiş olsun dileklerini ileterek devletin tüm imkanlarıyla vatandaşların yanında olduğunu vurguladı. Çatıksu Köyü Konağı düzenlenen törenle hizmete açıldı. Bayburt'un Çatıksu Köyü'nde sosyal yaşamı canlandırmak ve ortak kullanım alanı sağlamak amacıyla inşa edilen modern köy konağı, düzenlenen resmi törenle hizmete açıldı. Saygı duruşu ve istiklal marşının okunmasıyla başlayan program, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle devam etti. Protokol üyelerinin katılımıyla gerçekleştirilen açılış kurdelesi kesiminin ardından, davetlilere yemek ikram edildi ve halk oyunları gösterisi sunuldu. Çoruh Nehri yürüyüş yolunda temizlik ve onarım çalışması. Bayburt Haber tarafından kamuoyunun gündemine taşınan Çoruh Nehri kıyısındaki yürüyüş yolunda yaşanan bakımsızlık ve çevre kirliliğinin ardından Bayburt Belediyesi ekipleri bölgede çalışma gerçekleştirdi. Rabia Kadıoğlu Parkı'nda bulunan yürüyüş yolunda yapılan temizlik ve bakım çalışmalarıyla birlikte vatandaşların dile getirdiği sorunların giderilmesine yönelik adım atıldı. Bayburt Üniversitesi Avrupa Karate Şampiyonası yolcusu. Bayburt Üniversitesi, uluslararası spor organizasyonlarında Türkiye'yi ve Bayburt'u temsil edecek. Arnavutluğun başkenti Tiran'da düzenlenecek olan EUSA Avrupa Üniversiteleri Karate Şampiyonası'nda, Bayburt Üniversitesi sporcuları ve teknik heyeti, ay yıldızlı formayla mücadele edecek. 8-16 Eylül 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan bu prestijli organizasyonda, Avrupa'nın farklı ülkelerinden gelen üniversite sporcuları madalya mücadelesi verecek. Bayburtlu Vali Mehmet Fatih Çiçekli görevden alındı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan 2026-182 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararıyla Ardahan Valiliğinde görev değişikliğine gidildi. Karar kapsamında Bayburtlu Vali Mehmet Fatih Çiçekli görevden alınırken, boşalan Ardahan Valiliğine Gaziantep Şehit Kamil Kaymakamı Ömer Hilmi Yamlı atandı. Yerel haberleri dinlediniz. Herkese sağlıklı günler dileriz.
0: Bayburthaber.com yerel haberleri sundu.
2: Düğün olsa reklamları sunar.
3: Müjde! Tazeliğin ve doğallığın adresi Ayaz Manavı yeni şubesiyle hizmetinizde. En taze sebze ve meyveler, özenle seçilmiş kuru meyveler, doğal dondurma, taze sıkılmış meyve suyu ve geleneksel turşu çeşitleri şimdi çok daha yakın. Üstelik paket servisimizle doğallık ve lezzet kapınıza kadar geliyor. Sipariş için 0533 233 25 69. Instagram Manav Ayaz. Ayaz Manavı. Meyve ve sebzede tazeliğin adresi.
2: Eğlencenin en yeni adresi Kafes PlayStation ve Karaoke Salonu. PlayStation 5, PlayStation 4 Pro, 4K Ultra HD televizyon ve en güncel oyunlarla eğlence Kafes PlayStation ve Karaoke Salonu'nda. Kafes PlayStation ve Karaoke Salonu, Üniversite Yolu Çoruh tarafında. Kafes PlayStation, kaliteli eğlencenin tek adresi.
4: Şu an radyodasın. Ama bazı haberler sadece sesli olmaz. Bayburt'taki gelişmeleri bayburthaber.com adresinde izle. Uygulamayı indir, anında haberin olsun. Bayburthaber.com, Bayburt'un lider haber merkezi.
5: Evinizdeki inatçı lekelere son. Yıldız Halı Yıkama profesyonel çözümleriyle hizmetinizde. Halı, koltuk, battaniye, yorgan ve stor perdelerinizi son teknoloji makineler ve özel fırçalama tekniğiyle yıpratmadan derinlemesine yıkıyor ve evinize kadar teslim ediyoruz. Yıldız Halı Yıkama, Zahit Mahallesi, 21 Şubat Sanayi Sitesi'nde. Telefon 0539 352 çift 069. Yıldız Halı Yıkama, kusursuz temizliğin adresi.
2: Düğün olsa reklamları sundu.
6: 15 numara.
7: Haftanın en çok dinlenen 20 şarkısı bu programda. En çok çalanların listesi Pop 20'yi kaçırmayın. Pop 20 devam ediyor.
8: 11 numara.

Pop 20 devam ediyor. Bir hafta boyunca en çok çaldığımız şarkıları dinlemeye devam ediyoruz. 12 numarada İrem Derici'den Kim Özleyecek dinledik. 11 numaradaysa Ersay Üner'den Olacak Gibi Değil vardı. Geldik 10 numaraya. Elif Buse Doğan'ın yeni single çalışması Yangın Yeri dinleyicisiyle buluştu. Söz ve müziği Çağrı Kaymak imzası taşıyan şarkının düzenlemesi başarılı aranjör Kerem Aktağ tarafından yapıldı. Duygusal yoğunluğu ve modern sound'u bir araya getiren Yangın Yeri, Elif Buse Doğan'ın güçlü vokaliyle etkileyici bir hikaye sunuyor.

0: Haftanın en çok dinlenen 20 şarkısı bu programda. En çok çalanların listesi Pop 20'yi kaçırmayın. Pop 20 devam ediyor.
1: 8 numara.

Pop 20 devam ediyor. 9 numarada Edis'ten Yalancı Şahidim yorumu dinledik. Bu şarkı hala radyolarda en çok istek alan şarkılardan olmaya devam ediyor. 8 numarada ise Sezen Aksu'dan Aşk Dansı dinledik. 7 numaradayız. Hande Ünsal, Halim. Haftanın 7 numarası.

0: Bayburt Sürücü Kursu. C sınıfı kamyon ehliyet kayıtlarımız başlamıştır. A, A1, A2, B manuel, B otomatik, C sınıfı ehliyet çeşitleri, SRC belgeleri ve psikoteknik belgesiyle hizmetinizdeyiz. Adres: Cumhuriyet Caddesi, numara 18, kat 1. Telefon: 211-4899. Sürücü eğitiminde 36. yılımız. Bayburt Sürücü Kursu.
1: Kıymetli Bayburt halkı, uzun yıllardır yemek sektöründe yaşanan olumsuz gelişmeler, tutarsız fiyat politikaları ve hijyensiz çalışma ortamları bizi ziyadesiyle üzmüştür. Yaşanan tüm bu olumsuzluklardan dolayı Paşa Mehmet ailesi olarak siz değerli Bayburt halkına kalite, hijyen ve fiyat performans açısından en iyisini sunmak için duruma el koymuş bulunmaktayız. 1951 Paşa Mehmet.
2: Çiğ köftede ezberleri bozmaya geldik. Babacan çiğ köftede makineler değil, eller konuşuyor. Her ayın 15 ve 16'sında 1 kilo alana 500 gram hediye. Her ayın 6'sı ve 10'u arasında gelen noktasına özel her kovanın yanına ayranınız bizden. Adres: Üniversite Yolu Çoruh tarafında. Telefon: 0458 333 1133. Babacan çiğ köfte. Lezzetin babası, çiğ köftenin hası.
3: Sağlıklı suya ulaşmak için Damacana ve Çeşme sularına son. Bayburt Su Arıtma Sistemleri olarak ev ve iş yerlerinize Hyundai ve LG marka su arıtma sistemleri kuruyor, hem ekonominizi hem de sağlığınızı koruyoruz. Üstelik tüm cihazlarımız 2 yıl iade garantili. Bayburt Su Arıtma Sistemleri. Telefon: 0543 840 3508. Bayburt Su Arıtma Sistemleri. Hayatı daha berrak ve sağlıklı yaşayın.
4: Sizler de satışlarınızı artırmak, tüketicilere ulaşmak istiyorsanız doğru adrestesiniz. UniFM'le fark edilirsiniz. UniFM reklam attı. 0543 360 1864. UniFM'le fark edilirsiniz.
5: Numara. 15 numara.
6: Haftanın en çok dinlenen 20 şarkısı bu programda. En çok çalanların listesi Pop 20'yi kaçırmayın. Pop 20 devam ediyor.
7: 5 numara.

Pop 20'de zirveye adım adım yaklaşıyoruz. 6 numarada Berkay'dan Aslanlar Doğuyor dinledik. 5 numaradaysa Manifest ve Ajda Pekkan'dan Hileli dinledik. Bu yazın en çok dinlenenleri arasına çoktan girdi Manifest ve Ajda Pekkan. Geldik 4 numaraya. Kayıp Kalp, Türk rap sanatçısı Blok 3'ün 5 Haziran 2026 tarihinde yayımlanan Kayıp Persona albümünde yer alan popüler bir şarkı. Aşk acısı, pişmanlık ve özlem temalarını işleyen duygusal ve melankolik bir rap parçası. Bu hafta listemizde 4 numarada.

0: numara.
1: Haftanın en çok dinlenen 20 şarkısı bu programda. En çok çalanların listesi Pop 20'yi kaçırmayın. Pop 20 devam ediyor.
2: 2 numara.

Evet, bir hafta boyunca en çok dinlediğimiz şarkıların listesinde zirveye geldik. 3 numarada Derya Oğlu Şımarık vardı. 2 numarada ise yine en çok çaldıklarımız arasına giren Sıla'dan Hayran dinledik. Şarkı bu hafta zirvenin ortağı. Geldik zirveye. Tantaşçım Gidişat bu hafta iyi bir yükseliş yapıyor ve zirvenin sahibi oluyor. 1 numarada. Evet, bu haftada programı

20 Bomberdi. Haftanın en çok dinlenen 20 şarkısı bu programda. En çok çalanların listesi Pop 20'yi kaçırmayın. Pop 20 sona erdi.

Tek reklam. Bayburt'ta ayrıcalıklı bir yaşamın kapıları aralanıyor. Saygın Kent'te satışlar başladı. Adliye Sarayı proje alanının hemen yanında 156 metrekarelik geniş 3 artı 1 daireler özel tasarım detaylarıyla sizleri bekliyor. Detaylı bilgi için 444 6569 Dora Yapı. Yaşama açılan kapı. Yaşama açılan.

0: Bayburthaber.com haberleri sunar.
1: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kıbrıs Barış Harekatı'nın yıl dönümüne ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Erdoğan, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 52. yıl dönümünde kahraman şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi şükranla yad ediyorum. Kıbrıs Türk halkının 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı'nı en kalbi duygularımla tebrik ediyor. Kıbrıs Türk'ü kardeşlerime selamlarımı iletiyorum. Anavatan ve garantör ülke olarak Kıbrıs Türk halkını haklı mücadelesinde asla yalnız bırakmayacağım. Açıklamasında bulundu. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında suç örgütleriyle irtibat ve menfaat ilişkisi içerisinde oldukları değerlendirilen, aralarında kamu görevlilerinin de bulunduğu 50 şüpheliye yönelik operasyon başlatıldığını açıkladı. Dışişleri Bakanlığı, 20 Temmuz 1936 tarihinde imzalanan ve ülkemizin iç suları olan Türk Boğazları üzerindeki egemenliğini teyit eden Montreux-Boğazlar Sözleşmesi, ülkemizce tam 90 yıldır tarafsızlık, şeffaflık ve titizlikle uygulanmaktadır açıklamasını yaptı. YKS sonuçlarının açıklanması için geri sayım başladı. Milyonlarca üniversite adayı sonuçları öğrenmek için 22 Temmuz'u bekliyor. Sonuçların ilanı ile birlikte yükseköğretim programları ve kontenjan kılavuzu da yayımlanacak. Adaylar kılavuza göre üniversite tercihlerini yapacak. İngiltere İşçi Partisi liderliğine seçilen Andy Burnham ülkenin yeni başbakanı oldu.
2: Spor.
1: Dünya Kupası final maçında Arjantin'le karşılaşan İspanya, uzatmalarda bulduğu golle maçı 1-0 kazandı ve kupanın sahibi oldu. A Milli Erkek Voleybol Takımı 2026 Milletler Ligi'nin Sırbistan'da düzenlenen 3. haftasındaki 4. ve son maçında İran'ı 3-1 yendi. Filenin efeleri bu galibiyetle tarihinde ilk kez finallere katılma hakkı elde etti. Beşiktaş savunma oyuncusu Tayyip Talha Sanuç'un Çaykur Rizespor'a transfer olduğunu açıkladı. Sanuç, Karadeniz ekibiyle 2 yıllık sözleşme imzaladı. Milli güreşçi Kerem Kamal, Macaristan'da düzenlenen uluslararası turnuvada erkekler Greco-Roman stil 63 kiloda gümüş madalya kazandı.
2: Para piyasaları.
1: Serbest piyasada gram altın 6.062 lira 44 kuruş, Amerikan doları 47 lira 16 kuruş, euro 53 lira 94 kuruş, sterlin 63 lira 46 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 90 dolar 63 sent, bir bitcoin 64.749 dolardan, Borsa İstanbul Birleşik Endeksi 13.981 puandan işlem görüyor.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey kesimleriyle Akdeniz'in parçalı, yer yer çok bulutlu, Rize çevreleriyle Kastamonu'nun iç, Erzurum'un kuzey kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı bekleniyor. Rüzgarın ise kuzey ve doğu, öğle saatlerinde güney kesimlerde güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
0: Bayburthaber.com haberleri sundu.
3: Bazen 80'ler, çoğu zaman 90'lar, bazen 2000'ler. Bir saat boyunca geçmişe keyifli bir yolculuğa hazır olun. Retro başlıyor.

Sadece meraklılarının bildiği 90'lı yıllara ait en keyifli ve en güzel şarkılarla ben Eylem bu güzel pazartesi gününde yeni haftanın ilk gününde yaklaşık bir saat boyunca 90'lı yıllara ait en keyifli şarkılarla sizlerle birlikteyim. Retro'ya bugün 1990 yılına ait Ajda Pekkan'ın Ne Günler Attı şarkısıyla başladık. Elin Naca bestesi üzerine yazılmış Wishful Thinking temalı bir Fikret Şenes eseri. Retro'ya Ayşen'le devam edeceğiz. Bir Günah Daha albümündeyiz. 1999 yılındayız. Şarkımızsa Ayrılmak Zor Değil.

Ellerin Bomboş şarkısını ve albümünü 1992 yılında yayınladı. Retro'ya unutulmaz bir şarkıyla devam edeceğiz. İlk olarak Melis Sökmen'den dinledik bu şarkıyı. Gemiler Bizimle.

hiçbir zaman eskimeyecek yıllar. Hiçbir zaman eskimeyecek şarkılar. Retro'da her zaman geçmişe dair en iyiler. Retro devam ediyor.

90'lı yılların en unutulmaz şarkılarıyla retroya devam ediyoruz. Nazan Öncel ve Tarkan'ın birlikte seslendirdiği Nereye Böyle şarkısını dinledik. Yıl 2003. Türk müzik tarihi açısından da oldukça önemli bir yıldı. Sertab Erener, Every Way That I Can şarkısıyla Türkiye'yi Eurovision'da temsil etti. İlk ve tek birinciliğimizi kazandık.

0: Kafes PlayStation reklamları sunar.
1: Esan Prefabrik ile hayalinizdeki yapı, ev sistemleri, konteyner ve prefabrik evler artık bir telefon uzağınızda. Dayanıklı, konforlu, hızlı ve estetik çözümler sunan Esan Prefabrik çelik yapı, yüksek kaliteyi uygun fiyat politikasıyla sizlerle buluşturur ve her projede güven inşa eder. Telefon 0546 850 2969. Esan Prefabrik çelik yapı. Siz hayal edin, biz inşa edelim.
2: Bayburt Sürücü Kursu. C sınıfı kamyon ehliyet kayıtlarımız başlamıştır. A, A1, A2, B manuel, B otomatik, C sınıfı ehliyet çeşitleri, SRC belgeleri ve psikoteknik belgesiyle hizmetinizdeyiz. Adres Cumhuriyet Caddesi numara 18 kat 1. Telefon 211-4899. Sürücü eğitiminde 36. yılımız. Bayburt Sürücü Kursu.
3: Müjde! Bayburt'ta çorbacı açıldı. Şifa niyetiyle özenle hazırlanan kelle paça, ayak paça, işkembe, ezogelin, tavuk, mantar, kuru fasulye ve kavurma gibi daha birçok lezzet Şifa Çorbacısı'nda sizleri bekliyor. Adres Üniversite Yolu Kafeler karşısında. Sipariş hattı 0458 222 1444. Şifa Çorbacısı. Her kasede şifa.
4: Her gelinliğin bir hikayesi vardır. O hikayenin en özel anına dokunmak için geliyoruz. Buy Stories Bridal House artık Bayburt'ta. En şık gelinlik modelleri, göz alıcı kınalıklar, geleneksel bin dallı ve kaftanlar. Aradığınız o büyülü dokunuş Buy Stories Bridal House'da. Adres Genç Osman Mahallesi 1071 Residence'da. Instagram Buy Stories Bridal. Buy Stories, mutluluğun hikayesi.
5: Balcı kardeşlerden dev kampanya. Her cumartesi halk günü ilan ediyoruz. Cumartesi günlerine özel odun ateşinde pişen enfes 100 gram Bayburt döneri 250 TL. 1 kilogram Bayburt döneri sadece 2500 TL. Üstelik aynı fiyatla paket servisimiz mevcuttur. Balcı kardeşler Veli Şaban Mahallesi Erzurum Caddesi'nde. Alo sipariş hattı 0458 333 26 26. Balcı kardeşler. Döner Balcı'da yenir.
0: Kafes PlayStation reklamları sundu.
6: Instagram oylamanızda belirlediğiniz günün şarkısı radyonuz Ünifem'de.

Uni FM'de günün şarkısını sen belirle. Instagram adresimiz unifm.tr. Retro devam ediyor.

Eğer 90'larda büyümüş şanslı biriniz iseniz en az birkaç tane komik şarkılı kasetiniz olmuş, o tuhaf sözleri illaki ezberlemişsinizdir. Retro'da bugün 90'lı yılların unutulmaz şarkılarını çalmaya devam ediyoruz ve Ercan Saatçi ile birlikte 1995 yılına gittik, şarkımızsa Dokunmayın'dı. Emel Müftüoğlu ile aynı yılda kalmaya devam ediyoruz. Şarkımızsa birçok kez coverlandı. İlk versiyonu

0: Kamu spotu.
1: Kanser tarama testlerini aile sağlığı merkezlerinde, kanser erken teşhis, tarama ve eğitim merkezlerinde yani KETEM'lerde, sağlıklı hayat merkezlerinde ve toplum sağlığı merkezlerinde ücretsiz gerçekleştirebilirsiniz. Unutmayın, kanserde erken teşhis hayat kurtarır. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
2: Hiçbir zaman eskimeyecek yıllar, hiçbir zaman eskimeyecek şarkılar. Retro'da her zaman geçmişe dair en iyiler. Retro devam ediyor.

Burak Kut'un 1994 yılında piyasaya çıkan Benimle Oynama adlı albümünde yer alan tipik bir Mirkelam şarkısı dinledik. Fidan'ın sonrasında Pınar Aylin'in Ben Bahar'a Hazırım albümündeyiz. Şarkımızsa Deliler Gibi.

0: Reklamlar.
1: Kıymetli Bayburt halkı, uzun yıllardır yemek sektöründe yaşanan olumsuz gelişmeler, tutarsız fiyat politikaları ve hijyensiz çalışma ortamları bizi ziyadesiyle üzmüştür. Yaşanan tüm bu olumsuzluklardan dolayı Paşa Mehmet ailesi olarak siz değerli Bayburt halkına kalite, hijyen ve fiyat performans açısından en iyisini sunmak için duruma el koymuş bulunmaktayız. 1951 Paşa Mehmet.
2: Evinizdeki inatçı lekelere son. Yıldız Halı Yıkama profesyonel çözümleriyle hizmetinizde. Halı, koltuk, battaniye, yorgan ve stor perdelerinizi son teknoloji makineler ve özel fırçalama tekniğiyle yıpratmadan derinlemesine yıkıyor ve evinize kadar teslim ediyoruz. Yıldız Halı Yıkama, Zahit Mahallesi, 21 Şubat Sanayi Sitesi'nde. Telefon 0539 352 0069. Yıldız Halı Yıkama, kusursuz temizliğin adresi.
3: Bayburt'ta bir ilk. Gerçek İtalyan lezzetleri Casa de Pasta'da. El yapımı makarnalar, İtalyan usulü Napoli pizzalar, özel bov lezzetleri ve soslu tavuk çeşitleriyle farkı ilk lokmada hissedin. Kalite, hijyen ve güvenin adresi Casa de Pasta. Instagram Casa de Pasta 69. Adres Yeni Valilik Arkası Çoruh kenarında. Telefon 0458 211 1101. Casa de Pasta. Lezzetin yeni hali.
4: Sizce de kombi bakımının ve petek temizliğinin zamanı gelmedi mi? Yakıt tasarrufu için şimdi bakımın tam zamanı. Kardeşler Kombi bu konuda sizlere güvenilir çözümler üretiyor. Kombi ve petek temizliğinde en kaliteli hizmeti sunuyor. Kombi bakımını yaptır, %25 yakıt tasarrufu sağla. Kardeşler Kombi, detaylı bilgi ve randevu almak için 458 333 48 48 552 756 20 69.
5: Tarzını yansıtmak isteyenlerin adresi artık Bayburt'ta. DK Street Bay ve Bayan Giyim Mağazası'nda stil, konfor ve kalite uygun fiyatlarla sizleri bekliyor. Açılışa özel tüm ürünlerde %10 indirim avantajıyla ayakkabıdan monta, pantolondan cekete, gömlek ve eşofman seçeneklerine kadar aradığınız her ürün DK Street'te. DK Street, üniversite yolu üzeri Çoruh tarafında. Instagram DK Street Giyim.
6: Çoruh Hamam, özel anlarınız için kusursuz dokunuş. Sadıç Hamamı, gelin hamamı ve tüm özel günlerinizde hizmetinizdeyiz. Sıcak havuz keyfi ve usta kesecilerimizle günün yorgunluğunu üstünüzden atmanın en doğal yolu. Her cuma kadınlara hizmet vermekteyiz. Çoruh Hamam, 1071 Rezidans'ta. Telefon 458 222 1071. Çoruh Hamam, geleneksel kültürün modern dokunuşu.
7: Retro devam ediyor.

zaman doğdu. Demedi Deme şarkısıyla 2003 yılına gittik. Albümde Demedi Deme parçası dışında Tanımamışsın, Aşkım Aşkım, Aklım Karıştı, Güzeller içinden hala keyifle dinlediğimiz şarkılar. 2003 yılında magazin dünyasına şöyle bir baktığımızda podyumların en gözde ismi Ebru Şallı, iş insanı Harun Tan'la evlenerek yılın en çok konuşulan evliliğine de imza atmıştı. Retro'nun maalesef bugün de sonuna geldik. Kapanış şarkımızı Mirkelam'dan seçtik, Unutulmaz. Yarın Retro'da yeniden görüşmek üzere. Hoşçakalın.

0: düğün olsa reklamları sunar.
1: Elegant Park'ta lansmana özel fırsatlar başladı. 1 artı 1, 2 artı 1 ve 3 artı 1 daire seçenekleri, %65 inat, 18 ay vade farksız ödeme avantajı, Dora Yapı güvencesiyle sizleri bekliyor. Detaylı bilgi için 444 65 69.

0: Toprağınızın değeri doğru mühendislikle ölçülür. Ağbal Harita Mühendislik ve Emlak Danışmanlığı profesyonel çözümleriyle hizmetinizde. İfraz, yola terk, parselasyon ve hassas. Yer gösterme işlemlerinde teknik tecrübe. Gayrimenkul alım, satım ve kiralama süreçlerinde şeffaf danışmanlık. Adres: Hafız Osman Caddesi, numara 6. Telefon: 536 813 0780. Ağbal Harita ve Emlak.
1: Gaziantep sofrası. Gaziantep mutfağının eşsiz ve unutulmaz lezzetleri artık Bayburt'ta. Beyran çorbasından Adana ve Urfa kebabına, kuzu şişten cartlak kebabına, patlıcan kebabından pide ve lahmacuna varana kadar tadı damağınızda kalacak yöresel Gaziantep lezzetlerini siz değerli Bayburt halkına sunuyoruz. Adres: Vali Nihat 3 Yıldız Caddesi, 4 Yol Mevki. Telefon: 458 211 11 12.
0: Eğlencenin en yeni adresi Kafes PlayStation ve Karaoke Salonu. PlayStation 5, PlayStation 4 Pro, 4K Ultra HD televizyon ve en güncel oyunlarla eğlence Kafes PlayStation ve Karaoke Salonu'nda. Kafes PlayStation ve Karaoke Salonu, Üniversite Yolu Çoruh tarafında. Kafes PlayStation, kaliteli eğlencenin tek adresi. Düğün olsa reklamları sundu. Karasal yayınımızın yanında internet ve mobil uygulamamız üzerinden reklamlarınızı tüketicilere ulaştırıyoruz. 0543 360 18 64 WhatsApp hattımızdan bizlere ulaşarak reklamlarınızda fark yaratabilirsiniz. Ünifem'le fark edilirsiniz. Ünifem.

0: Kafes PlayStation reklamları sunar.
1: Bir gün yaşanır, bir ömür hatırlanır. En özel gününüzü en iyi karelerle, en kaliteli video kliplerle yaşatmak istiyorsanız doğru adrestesiniz. Profesyonel fotoğraf, video ve drone çekimleri düğün olsa da. Bilgi ve rezervasyon 0850 360 65 72. Düğün olsa. Ölümsüz anılar için.
2: Odun ateşinde pişen enfes lezzetiyle gerçek Bayburt dönerine hazır mısınız? Balcı kardeşlerde 1 kilo Bayburt döneri 3000 lira yerine sadece 2800 lira. Porsiyon 300 lira, dürüm dönerse yalnızca 280 lira. Uygun fiyat, kaliteli hizmet Balcı kardeşlerde. Telefon 0458 333 26 26. Instagram Balcı kardeşler Bayburt. Balcı kardeşler. Döner Balcı'da yenir.
3: Şu an radyodasın ama bazı haberler sadece sesli olmaz. Bayburt'taki gelişmeleri bayburthaber.com adresinde izle. Uygulamayı indir, anında haberin olsun. bayburthaber.com, Bayburt'un lider haber merkezi.
4: Müjde! Tazeliğin ve doğallığın adresi Ayaz Manavı yeni şubesiyle hizmetinizde. En taze sebze ve meyveler, özenle seçilmiş kuru meyveler, doğal dondurma, taze sıkılmış meyve suyu ve geleneksel turşu çeşitleri şimdi çok daha yakın. Üstelik paket servisimizle doğallık ve lezzet kapınıza kadar geliyor. Sipariş için 0533 233 25 69. Instagram manavayaz. Ayaz Manavı. Meyve ve sebzede tazeliğin adresi.
5: Sizce de kombi bakımının ve petek temizliğinin zamanı gelmedi mi? Kardeşler Kombi, yenilenen yüzüyle yeni adresinde hizmetinizde. Adres, Şeyh Hayran Mahallesi, Türkistan Caddesi, numara 20. Detaylı bilgi ve randevu almak için 0458 333 48 48, 0552 756 20 69. Kardeşler Kombi, beyaz eşya ve kombi servisinde güvenilir adresiniz.
0: Kafes PlayStation reklamları sundu.

0: Bayburthaber.com yerel haberleri sunar.
1: Yazyurdu köyündeki yangın sonrası hasar tespit çalışması başladı. Bayburt'un merkez ilçesine bağlı Yazyurdu köyünde meydana gelen yangının ardından Bayburt valisi Mustafa Eldivan olay yerine giderek incelemelerde bulundu. Yangından etkilenen vatandaşlarla bir araya gelen vali Eldivan, geçmiş olsun dileklerini ileterek devletin tüm imkanlarıyla vatandaşların yanında olduğunu vurguladı. Çatık Su Köyü Konağı düzenlenen törenle hizmete açıldı. Bayburt'un Çatık Su Köyü'nde sosyal yaşamı canlandırmak ve ortak kullanım alanı sağlamak amacıyla inşa edilen modern köy konağı, düzenlenen resmi törenle hizmete açıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan program, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle devam etti. Protokol üyelerinin katılımıyla gerçekleştirilen açılış kurdelesi kesiminin ardından, davetlilere yemek ikram edildi ve halk oyunları gösterisi sunuldu. Çoruh Nehri yürüyüş yolunda temizlik ve onarım çalışması. Bayburt Haber tarafından kamuoyunun gündemine taşınan Çoruh Nehri kıyısındaki yürüyüş yolunda yaşanan bakımsızlık ve çevre kirliliğinin ardından Bayburt Belediyesi ekipleri bölgede çalışma gerçekleştirdi. Rabia Kadıoğlu Parkı'nda bulunan yürüyüş yolunda yapılan temizlik ve bakım çalışmalarıyla birlikte vatandaşların dile getirdiği sorunların giderilmesine yönelik adım atıldı. Bayburt Üniversitesi Avrupa Karate Şampiyonası yolcusu. Bayburt Üniversitesi, uluslararası spor organizasyonlarında Türkiye'yi ve Bayburt'u temsil edecek. Arnavutluğun başkenti Tiran'da düzenlenecek olan EUSA Avrupa Üniversiteleri Karate Şampiyonası'nda, Bayburt Üniversitesi sporcuları ve teknik heyeti, ay yıldızlı formayla mücadele edecek. 8-16 Eylül 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan bu prestijli organizasyonda, Avrupa'nın farklı ülkelerinden gelen üniversite sporcuları madalya mücadelesi verecek. Bayburtlu Vali Mehmet Fatih Çiçekli görevden alındı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan 2026-182 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararıyla Ardahan Valiliğinde görev değişikliğine gidildi. Karar kapsamında Bayburtlu Vali Mehmet Fatih Çiçekli görevden alınırken, boşalan Ardahan Valiliğine Gaziantep Şehit Kamil Kaymakamı Ömer Hilmi Yamlı atandı. Yerel haberleri dinlediniz. Herkese sağlıklı günler dileriz.
0: Bayburthaber.com yerel haberleri sundu.
2: Pop 20 ilk 5. Bir hafta boyunca en çok çaldığımız 20 hit şarkıda ilk 5'i hatırlamaya hazır mısınız? Listemizin 5 numarasında Sefo Yine Seni Severdim.
3: 5 numara.
4: Yaralarımı sardım da.
2: 4 numarada Edis Yalancı Şahidim.
3: 4 numara.
2: Tantaşçı Gidişat haftanın 3 numarası.
3: 3 numara.
5: Bu gidişat sorun olacak. Bu yara benim sonum olacak.
2: Sezen Aksu Aşk Dansı 2 numarada.
3: 2 numara.
6: Umurumda mı dünya batsa da yarın sevgi.
2: Ve geldik zirveye. Hande Ünsal Halim haftanın 1 numarası.
3: 1 numara.
2: En iyi şarkıların listesi Pop 20'yi takibe devam edin.
7: Pop 20'de ilk 5'i hatırlattı. İyi müzik devam ediyor.

0: reklamlar.
1: Her geleneğin bir hikayesi vardır. O hikayenin en özel anına dokunmak için geliyoruz. Bay Stories Bridal House artık Bayburt'ta. En şık gelinlik modelleri, göz alıcı kınalıklar, geleneksel bin dallı ve kaftanlar. Aradığınız o büyülü dokunuş Bay Stories Bridal House'ta. Adres Genç Osman Mahallesi 1071 Residence'da. Instagram Bay Stories Bridal. Bay Stories, mutluluğun hikayesi.
2: Çiğ köftede ezberleri bozmaya geldik. Babacan çiğ köftede makineler değil, eller konuşuyor. Her gün taze, bilek gücüyle yoğrulan gerçek el lezzetiyle tanışın. 14 çeşit kova, özel soslar ve meşhur ejderha acısı Babacan çiğ köftede. Adres Üniversite Yolu Çoruk tarafında. Telefon 0458 333 1133. Babacan çiğ köfte. Lezzetin babası, çiğ köftenin hası.
3: Düğün olsa da 2026'ya özel yüzünüzü gülümsetecek indirimler başladı. Tüm paketlerde geçerli, sadece 20 çifte özel %20 indirim fırsatı sizleri bekliyor. Profesyonel fotoğraf ve video çekimleriyle en özel gününüzü ölümsüzleştirin. Detaylı bilgi ve rezervasyon 0850 360 65 72. Düğün olsa profesyonel fotoğraf ve video çekimleri. Sağlıklı suya ulaşmak için Damacana ve Çeşme sularına son. Bayburt su arıtma sistemleri olarak ev ve iş yerlerinize Hyundai ve LG marka su arıtma sistemleri kuruyor, hem ekonominizi hem de sağlığınızı koruyoruz. Üstelik tüm cihazlarımız 2 yıl iade garantili. Bayburt su arıtma sistemleri. Telefon 0543 840 3508. Bayburt su arıtma sistemleri. Hayatı daha berrak ve sağlıklı yaşayın.
4: Balın en doğal hali, oltulu arıcılık. Yılların vermiş olduğu tecrübe ve %100 müşteri memnuniyetiyle sizlere kaliteli çiçek balı hizmeti sunmaya devam ediyoruz. Oltulu arıcılık. Telefon 0531 915 6727.
5: Sıradaki parça.
3: Instagram üzerinden seçmiş olduğunuz günün şarkısı sizinle.

Uni FM'de günün şarkısını belirlemek sizin elinizde. Instagram'daki ankete katıl, günün şarkısını sen seç. Instagram adresimiz unifm.tr.

0: Düğün olsa reklamları sunar.
1: Bayburt sürücü kursu. C sınıfı kamyon ehliyet kayıtlarımız başlamıştır. A, A1, A2, B manuel, B otomatik, C sınıfı ehliyet çeşitleri, SRC belgeleri ve psikoteknik belgesiyle hizmetinizdeyiz. Adres Cumhuriyet Caddesi, numara 18, kat 1. Telefon 211-4899. Sürücü eğitiminde 36. yılımız. Bayburt sürücü kursu. Sizce de kombi bakımının ve petek temizliğinin zamanı gelmedi mi? Kardeşler Kombi, yenilenen yüzüyle yeni adresinde hizmetinizde. Adres Şeyh Hayran Mahallesi, Türkistan Caddesi, numara 20. Detaylı bilgi ve randevu almak için 0458 333 48 48 0552 756 20 69. Kardeşler Kombi, beyaz eşya ve kombi servisinde güvenilir adresiniz.
2: Esan Prefabrik'le hayalinizdeki yapı, ev sistemleri, konteyner ve prefabrik evler artık bir telefon uzağınızda. Dayanıklı, konforlu, hızlı ve estetik çözümler sunan Esan Prefabrik Çelik Yapı, yüksek kaliteyi uygun fiyat politikasıyla sizlerle buluşturur ve her projede güven inşa eder. Telefon 0546 850 2969. Esan Prefabrik Çelik Yapı. Siz hayal edin, biz inşa edelim.
3: Bayburt'ta bir ilk. Gerçek İtalyan lezzetleri Casa de Pasta'da. El yapımı makarnalar, İtalyan usulü Napoli pizzalar, özel bov lezzetleri ve soslu tavuk çeşitleriyle farkı ilk lokmada hissedin. Kalite, hijyen ve güvenin adresi Casa de Pasta. Instagram Casa de Pasta 69. Adres Yeni Valilik Arkası Çoruh kenarında. Telefon 0458 211 1101. Casa de Pasta. Lezzetin yeni hali.
0: Düğün olsa reklamları sundu.

0: Kafes PlayStation reklamları sunar. Tarzını yansıtmak isteyenlerin adresi artık Bayburt'ta. DK Street Bay ve Bayan Giyim mağazasında stil, konfor ve kalite uygun fiyatlarla sizleri bekliyor. Açılışa özel tüm ürünlerde %10 indirim avantajıyla ayakkabıdan monta, pantolondan cekete, gömlek ve eşofman seçeneklerine kadar aradığınız her ürün DK Street'te. DK Street, üniversite yolu üzeri Çoruh tarafında. Instagram DK Street Giyim.
1: Evinizdeki inatçı lekelere son. Yıldız Halı Yıkama profesyonel çözümleriyle hizmetinizde. Halı, koltuk, battaniye, yorgan ve stor perdelerinizi son teknoloji makineler ve özel fırçalama tekniğiyle yıpratmadan derinlemesine yıkıyor ve evinize kadar teslim ediyoruz. Yıldız Halı Yıkama, Zahit Mahallesi, 21 Şubat Sanayi Sitesi'nde. Telefon 0539 352 0069. Yıldız Halı Yıkama, kusursuz temizliğin adresi.
2: Balcı Kardeşler'den dev kampanya. Her cumartesi Halk Günü ilan ediyoruz. Cumartesi günlerine özel odun ateşinde pişen enfes 100 gram Bayburt döneri 250 TL. 1 kilogram Bayburt döneri sadece 2500 TL. Üstelik aynı fiyatla paket servisimiz mevcuttu. Balcı Kardeşler Veli Şaban Mahallesi Erzurum Caddesi'nde. Alo sipariş hattı 0458 333 2626. Balcı Kardeşler. Döner Balcı'da yenir.
3: Müjde! Bayburt'ta çorbacı açıldı. Şifa niyetiyle özenle hazırlanan kelle paça, ayak paça, işkembe, ezogelin, tavuk, mantar, kuru fasulye ve kavurma gibi daha birçok lezzet Şifa Çorbacısı'nda sizleri bekliyor. Adres Üniversite Yolu Kafeler karşısında. Sipariş hattı 0458 222 1444. Şifa Çorbacısı. Her kasede şifa.
0: Kafes PlayStation reklamları sunar.

0: başlıyor.
1: Ünlü FM sahne. Kulaktan kalbe.

Çok güzel ya. Bir tane de birlikte söyleyelim hadi. Aynısı. Son, iki, üç. Onu gör.

0: Kamu Spotu.
1: Mesafe her ne olursa olsun, kaskınız mutlaka başınızda olsun.

0: Tek reklam. Eğlencenin en yeni adresi Kafes PlayStation ve Karaoke Salonu. PlayStation 5, PlayStation 4 Pro, 4K Ultra HD televizyon ve en güncel oyunlarla eğlence Kafes PlayStation ve Karaoke Salonu'nda. Kafes PlayStation ve Karaoke Salonu, Üniversite Yolu Çoruh tarafında. Kafes PlayStation, kaliteli eğlencenin tek adresi. Radyo reklamları kazandırır. Sizler de satışlarınızı artırmak, tüketicilere ulaşmak istiyorsanız doğru adrestesiniz. UniFM'le fark edilirsiniz. UniFM reklam hattı 0850 360 1864. UniFM'le fark edilirsiniz.
1: Şehrin gürültüsü sustu.

0: Düğün olsa reklamları sunar.
1: Çoruh Hamam, özel anlarınız için kusursuz dokunuş. Sadıç hamamı, gelin hamamı ve tüm özel günlerinizde hizmetinizdeyiz. Sıcak havuz keyfi ve usta kesecilerimizle günün yorgunluğunu üstünüzden atmanın en doğal yolu. Her cuma kadınlara hizmet vermekteyiz. Çoruh Hamam 1071 Rezidans'ta. Telefon 458-222-1071. Çoruh Hamam, geleneksel kültürün modern dokunuşu.
2: Müjde! Tazeliğin ve doğallığın adresi Ayaz Manava yeni şubesiyle hizmetinizde. En taze sebze ve meyveler, özelle seçilmiş kuru meyveler, doğal dondurma, taze sıkılmış meyve suyu ve geleneksel turşu çeşitleri şimdi çok daha yakın. Üstelik paket servisimizle doğallık ve lezzet kapınıza kadar geliyor. Ayaz Manava yeni şubesiyle Üniversite Yolu AVM girişinde. Instagram manavayaz. Ayaz Manava. Meyve ve sebzede tazeliğin adresi.
3: Elegant Park'ta lansmana özel fırsatlar başladı. 1 artı 1, 2 artı 1 ve 3 artı 1 daire seçenekleri, %60 peşinat, 18 ay vade farksız ödeme avantajı, Dora Yapı güvencesiyle sizleri bekliyor. Detaylı bilgi için 444 65 69.

0: Toprağınızın değeri doğru mühendislikle ölçülür. Ağbal Harita Mühendislik ve Emlak Danışmanlığı profesyonel çözümleriyle hizmetinizde. İfraz, yola terk, parselasyon ve hassas. Yer gösterme işlemlerinde teknik tecrübe. Gayrimenkul alım, satım ve kiralama süreçlerinde şeffaf danışmanlık. Adres Hafız Osman Caddesi numara 6. Telefon 536 813 0780. Ağbal Harita ve Emlak.
1: Kıymetli Bayburt halkı, uzun yıllardır yemek sektöründe yaşanan olumsuz gelişmeler, tutarsız fiyat politikaları ve hijyensiz çalışma ortamları bizi ziyadesiyle üzmüştür. Yaşanan tüm bu olumsuzluklardan dolayı Paşa Mehmet ailesi olarak siz değerli Bayburt halkına kalite, hijyen ve fiyat performans açısından en iyisini sunmak için duruma el koymuş bulunmaktayız. 1951 Paşa Mehmet.
0: Düğün olsa reklamları sundu.

Atlasam karanlığına adımı unutulsun.

0: dursun zaman, kalsın yerim derinlerinde saklanan.
1: Kafes PlayStation reklamları sunar.
2: Çiğ köftede ezberleri bozmaya geldik. Babacan çiğ köftede makineler değil, eller konuşuyor. Her gün taze, bilek gücüyle yoğrulan gerçek el lezzetiyle tanışın. 14 çeşit kova, özel soslar ve meşhur ejderha acısı Babacan çiğ köftede. Adres Üniversite Yolu Çoruk tarafında. Telefon 0458 333 1133. Babacan çiğ köfte. Lezzetin babası çiğ köftenin hası.
3: Her gelinliğin bir hikayesi vardır. O hikayenin en özel anına dokunmak için geliyoruz. Bride Stories Bridal House artık Bayburt'ta. En şık gelinlik modelleri, göz alıcı kınalıklar, geleneksel bin dallı ve kaftanlar. Aradığınız o büyülü dokunuş Bride Stories Bridal House'da. Adres Genç Osman Mahallesi 1071 Residence'da. Instagram Bride Stories Bridal. Bride Stories, mutluluğun hikayesi.
4: Bayburt'ta bir ilk. Gerçek İtalyan lezzetleri Casa de Pasta'da. El yapımı makarnalar, İtalyan usulü Napoli pizzalar, özel bov lezzetleri ve soslu tavuk çeşitleriyle farkı ilk lokmada hissedin. Kalite, hijyen ve güvenin adresi Casa de Pasta. Instagram Casa de Pasta 69. Adres Yeni Valilik Arkası Çoruh kenarında. Telefon 0458 211 1101. Casa de Pasta. Lezzetin yeni hali.
5: En özel anılarınızdan geriye, en güzel karelerin, en unutulmaz gülümsemelerin kalmasını istemeniz gayet doğal. Sıra dışı fotoğraf ve video çözümleriyle Düğün Olsa hizmetinizde. Düğün Olsa rezervasyon 0850 360 65 72. Düğünolsa.com. Düğün Olsa, fotoğraf ve video çekimlerinde en iyi adresiniz.
6: Bayburt Sürücü Kursu. C sınıfı kamyon ehliyet kayıtlarımız başlamıştır. A, A1, A2, B manuel, B otomatik, C sınıfı ehliyet çeşitleri, SRC belgeleri ve psikoteknik belgesiyle hizmetinizdeyiz. Adres Cumhuriyet Caddesi, numara 18, kat 1. Telefon 211-4899. Sürücü eğitiminde 36. yılımız. Bayburt Sürücü Kursu.
1: Kafes PlayStation reklamları sundu.

0: Sizce de kombi bakımının ve petek temizliğinin zamanı gelmedi mi? Yakıt tasarrufu için şimdi bakımın tam zamanı. Kardeşler Kombi bu konuda sizlere güvenilir çözümler üretiyor. Kombi ve petek temizliğinde en kaliteli hizmeti sunuyor. Kombi bakımını yaptır, %25 yakıt tasarrufu sağla. Kardeşler Kombi, detaylı bilgi ve randevu almak için 458-333-48-48, 552-756-20-69.
1: Bayburt'un gerçek gündemi, video haberler ve özel röportajlar bayburthaber.com'da. Mobil uygulamayı ücretsiz indir, Bayburt'u anında takip et. Tarafsız, güncel, güvenilir. Bayburthaber.com, Bayburt'un dijital dünyaya açılan kapısı. Balcı Kardeşler'den dev kampanya. Her cumartesi halk günü ilan ediyoruz. Cumartesi günlerine özel odun ateşinde pişen enfes 100 gram Bayburt döneri 250 TL. 1 kilogram Bayburt döneri sadece 2500 TL. Üstelik aynı fiyatla paket servisimiz mevcuttur. Balcı Kardeşler Veli Şaban Mahallesi Erzurum Caddesi'nde. Alo sipariş attı 0458-333-2626. Balcı Kardeşler. Döner Balcı'da yenir.
2: Tarzını yansıtmak isteyenlerin adresi artık Bayburt'ta. DK Street Bay ve Bayan Giyim Mağazası'nda stil, konfor ve kalite uygun fiyatlarla sizleri bekliyor. Açılışa özel tüm ürünlerde %10 indirim avantajıyla ayakkabıdan monta, pantolondan cekete, gömlek ve eşofman seçeneklerine kadar aradığınız her ürün DK Street'te. DK Street, üniversite yolu üzeri Çoruh tarafında. Instagram DK Street Giyim.
3: En özel anılarınızda en iyi fotoğrafları, en etkileyici videoları istemeniz gayet normal. Doğal fotoğraf ve video çözümleriyle Düğün Olsa hizmetinizde. Düğün Olsa rezervasyon 0850-360-6572. düğünolsa.com. Düğün Olsa, fotoğraf ve video çekimlerinde en iyi adresiniz.
4: Bayburt'ta ayrıcalıklı bir yaşamın kapıları aralanıyor. Saygın Kent'te satışlar başladı. Adliye Sarayı proje alanının hemen yanında 156 metrekarelik geniş 3+1 daireler özel tasarım detaylarıyla sizleri bekliyor. Detaylı bilgi için 444-6569. Dora Yapı, yaşama açılan kapı.

bir hikayeyiz artık seninle. Ayrı yollara yürüyoruz, hayat bu. Serseri bir rüzgar gibi estin sen şimdi uzaklara. Ben göğsümde solgun bir gülle yaşarım yıllarca. Yaşamaksa bu. Ayrı akşamlara yatıp ayrı sabahlara uyanırız bundan sonra. Hataları aşk sanıp

hatırana saklarım, talan olmuş gönül bahçemde. Saçlarımda tel tel hüzünlerle, gözlerimde azalan güneşlerle, ben hep seni beklerim bu şehirde.

0: Düğün olsa reklamları sunar.
1: Çiğ köftede ezberleri bozmaya geldik. Babacan çiğ köftede makineler değil eller konuşuyor. Her ayın 15 ve 16'sında 1 kilo alana 500 gram hediye. Her ayın 6'sı ve 10'u arasında Yelan noktasına özel her kovanın yanına ayranınız bizden. Adres Üniversite Yolu Çoruh tarafında. Telefon 0458 333 1133. Babacan Çiğ Köfte. Lezzetin babası çiğ köftenin hası.
2: Odun ateşinde pişen enfes lezzetiyle gerçek Bayburt dönerine hazır mısınız? Balcı kardeşlerde 1 kilo Bayburt döneri 3000 lira yerine sadece 2800 lira. Porsiyon 300 lira, dürüm dönerse yalnızca 280 lira. Uygun fiyat, kaliteli hizmet Balcı kardeşlerde. Telefon 0458 333 26 26. Instagram Balcı kardeşler Bayburt. Balcı kardeşler. Döner Balcı'da yenir.
3: Esan Prefabrik ile hayalinizdeki yapı, ev sistemleri, konteyner ve prefabrik evler artık bir telefon uzağınızda. Dayanıklı, konforlu, hızlı ve estetik çözümler sunan Esan Prefabrik çelik yapı, yüksek kaliteyi uygun fiyat politikasıyla sizlerle buluşturur ve her projede güven inşa eder. Telefon 0546 850 2969. Esan Prefabrik çelik yapı. Siz hayal edin, biz inşa edelim.
0: Düğün olsa reklamları sundu. Her reklam iş yerinizin ve markanızın kimliğine yapılan uzun vadeli yatırımdır. Ünifem'le fark edilirsiniz. 0543 360 18 64 WhatsApp hattımızdan bizlere ulaşarak reklamlarınızda fark yaratabilirsiniz. Ünifem'le fark edilirsiniz.

cepliğimde acı yatmazlar. Ben kuşlardan da küçüktüm, bir gece vaktiydi. Aşk tuttu.

0: Reklamlar. En özel anılarınızdan geriye en güzel karelerin, en unutulmaz gülümsemelerin kalmasını istemeniz gayet doğal. Sıra dışı fotoğraf ve video çözümleriyle Düğün Olsa hizmetinizde. Düğün Olsa rezervasyon 0850 360 65 72. Düğünolsa.com. Düğün Olsa, fotoğraf ve video çekimlerinde en iyi adresiniz.
1: Çiğ köftede ezberleri bozmaya geldik. Babacan çiğ köftede makineler değil, eller konuşuyor. Her gün taze, bilek gücüyle yoğrulan gerçek el lezzetiyle tanışın. 14 çeşit kova, özel soslar ve meşhur ejderha acısı Babacan çiğ köftede. Adres Üniversite Yolu Çoruk tarafında. Telefon 0458 333 1133. Babacan çiğ köfte. Lezzetin babası, çiğ köftenin hası.
2: Müjde. Bayburt'ta çorbacı açıldı. Şifa niyetiyle özenle hazırlanan kelle paça, ayak paça, işkembe, ezogelin, tavuk, mantar, kuru fasulye ve kavurma gibi daha birçok lezzet Şifa Çorbacısı'nda sizleri bekliyor. Adres Üniversite Yolu Kafeler karşısında. Sipariş hattı 0458 222 1444. Şifa Çorbacısı. Her kasede şifa.
0: Sizler de satışlarınızı artırmak, tüketicilere ulaşmak istiyorsanız doğru adrestesiniz. Ünlü FM'le fark edilirsiniz. Ünlü FM reklam attı 0543 360 1864. Ünlü FM'le fark edilirsiniz.

en karanlık yerinde duruyorum. Haydi vur beni. Hiç ümidim kalmadı tutunacak bir dalım. Başımı yere eğme benim, mazlum yerine koyma. Allı pullu düşlerim vardı oysa. Bir hayat böyle tersine dönmez, bir yiğit böyle harcanmaz. Dağlara taşlara bağırasım geliyor, içim yanıyor içim, bildiğin gibi değil. Ben bu hayata asiydim, öyle değildim. Bir yıldız kaydı ömrümden, ben de yenildim. İşte her şeye sırtımı dönüp koşuyorum. Sarı güller kahrolsun, ıslak gözler, beyaz mendil kahrolsun. Kahrolsun bu kaldırım, bu nezaket, mutluluk dilekleri. Canım yanıyor canım, bildiğin gibi değil, hiç bildiğin gibi.

olacak sana bu son bakışım. İçine dert olacak hiçbir şey sormayışım. İçine oturacak vedasız ayrılışım. Adını kahpe koydum, bırak öyle kalsın. Sana son bir sözüm var.

0: Tek reklam. Sizce de kombi bakımının ve petek temizliğinin zamanı gelmedi mi? Kardeşler Kombi, yenilenen yüzüyle yeni adresinde hizmetinizde. Adres: Şeyh Hayran Mahallesi, Türkistan Caddesi, numara 20. Detaylı bilgi ve randevu almak için 0458 333 48 48 0552 756 2069. Kardeşler Kombi, beyaz eşya ve kombi servisinde güvenilir adresiniz.
1: Uygun bütçeyle firmanızın sesi olalım. Ünifem'le fark edilirsiniz. Ünifem reklam hattı 0850 360 1864. Ünifem'le fark

giden günlerim oldu. Seni anmadım, yola bakmadım hala. Dile gelmeden düşlerim yalnızlığa.

Bir sabah boş evinde üşüyerek uyanacaksın. Titrek kalbini eski mektuplara saracaksın. Ben seninle bir günü bir ömre kıyaslarken, sen benden bir haber başka kollarda uyuyormuşsun. Olsun, avuçlarında ben, boynunda benim kokum. Ben seni çoktan unuttum. Sen beni unutamayacaksın.